Sıradaki şarkı senin için. Yol.

0: Kendisinden sonra biz kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.
1: İn kânet illâ sayheten vâhideten fe izâ hum hâmidûn.
0: Sadece korkunç bir gürültü oldu. Onlar da hemen sönüverdiler.
1: Ya

0: Yazık okullara ki kendilerine gelen her peygamberle sadece alay ediyorlardı.
1: Elem yarav kem ehlekna qablahum minel quruni ennehum ileyhim la yarci'un.
0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar artık kendilerine geri dönmezler.
1: وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar.

0: Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı?
1: Subhanellezî halakal ezvâce kullehâ mimmâ tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya'lemûn.
0: Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah eksiklikten münezzehtir, çok yücedir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ.
0: Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Biz aya da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü.

0: Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler.
1: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir.
1: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
0: Eğer biz dileseydik onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar.
1: اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلَى حِينَ
0: Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler.
1: وَمَا

0: Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman inkar edenler iman edenlere Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman diyorlar.
1: مَا

0: Artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler ne de ailelerinin yanına dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجَدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
0: Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler.
1: قَالُوا

O zaman eyvah bize, bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler.

0: O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz.
1: İnne ashabel cenneti yevme fi şugulin fakihun.
0: Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler.
1: Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun.
0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır.
1: Lehum fiha fakihatun ve lehum ma yed'un.
0: Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlen min rabbir rahim.
0: Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır.
1: Vemtazul yevme eyyuhel mucrimun.
0: Allah günahkarlara der ki: Ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın.
1: Elem a'ha.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Ey Adem oğulları, ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim?
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
1: Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ
1: İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur.
0: اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya.
0: اَلْيَوْمَ

0: Eğer biz dileseydik onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi?
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ
0: Eğer biz dileseydik onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi ne de geri dönebilirlerdi.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: Biz kime uzun ömür verirsek onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı?
1: وَمَنْ

0: Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ
0: Bu Kur'an ona diri olanları uyarması ve kafirlere de azap sözünün hak olması için indirildi.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: Onlar kendilerine yardım edilir zannıyla Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz.
1: اَوَلَا

0: İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi ki o hemen apaçık bir hasım kesildi.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
0: Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?
1: قُلْ يُحْيِي

0: Sizin için yemyeşil ağaçtan bir ateş yapan odur. Siz şimdi ondan yakıp duruyorsunuz.
1: أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ
0: Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.

0: bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 182 ayettir. İlk ayette sıra sıra dizilen melekler anlamına gelen Es-Saffat kelimesinden adını alan bu sureye melekler üzerine bir yeminle başlanmaktadır. At Suresi. Bu sure

0: ilahekum levahid.
1: Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
0: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşariq.
1: O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.
0: İnna zeyyennessemâ'ed-dünyâ bizînetinil kevâkib ve hifzan min kulli şeytânin mârid.
1: Gerçekten biz en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık. La

0: وَاصِبَ
1: Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır.
0: İlla men خَطِفَ الْخَطَفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ
1: Ancak onlardan bir söz kapan olursa, onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder.
0: فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقَنَا اِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ
1: Ey Muhammed, şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz onları yapışkan cıvık bir çamurdan yarattık.
0: Bel acibete ve yeshurun ve izâ zukkirû lâ yezkurûn ve izâ ra'ev âyeten yestesherûn.
1: Hayır, sen bu yaratılışa hayran kaldın. Onlarsa seninle alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da onu alay konusu ediyorlar.

0: Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler.
1: قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ
0: Sen de ki, evet, hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz.

0: İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve eyvah bize, bugün ceza günüdür derler.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Onlara işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz kesin hüküm günüdür denir.

0: onlar sorguya çekileceklerdir.
1: Mâ lekum lâ tenâsarûn bel humul yevme müsteslimûn.
0: Kafirlere size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır.
1: Ve akabe

Allah meleklere şöyle emreder: zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü

0: Mim.
1: Birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip bizi şaşırttırdınız derler.
0: Kalu.

Diğerleri de onlara şöyle derler: hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü biz azgın kimselerdik.

Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

0: Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi, Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı.
1: İnnekum lezâikul azâbil elîm. Ve mâ

Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetler de kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar.

0: Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır.
1: La fiha gavlu ve la hum anha yunzafun.
0: Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekte sarhoş da olmazlar.
1: Ve

Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar.

bana gerçekten sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Biz ölüp de toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman gerçekten cezalandırılacak mıyız?" derdi.

0: Konuşan yanındakilere, acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz der. Sonra bakar ve onu cehennemin ortasında görür.
1: Ola.

0: Ona der ki, Allah'a yemin ederim ki, neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl? Biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş? Bize azap edilmeyecek miymiş?
1: İnne hâzâ lehuvel fevzul azîm.

Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluş ve mutluluktur. İşte çalışanlar bu mutluluğun benzeri için çalışsınlar. İkram olarak bu mu daha hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı?

0: Gerçekten biz zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kafirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır.
1: ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ
0: Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır.

0: Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular ve kendileri de onların izleri üzerinde koşuşuyorlardı.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْاَوَّلِينَ

Andolsun ki onlardan önce eski kavimlerin çoğu da sapmıştı. Biz onlara da uyarıcı peygamberler göndermiştik. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Onlar helak olmadılar.

0: Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Alemler için de Nuh'a selam olsun.''

Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Ve in

Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?

İbrahim yıldızlara bir kere baktı ve ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da gizlice onların ilahlarına gitti ve yemek yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz? Dedi.

0: Gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler.
1: قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
0: İbrahim onlara, siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır dedi.
1: قَالُوا بَنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
0: Kavmi, onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَهْدِينَ رَبِّ هَبَل۪ي مِنَ الصَّالِحِينَ
0: İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk ihsan et dedi.

0: Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna, "Yavrucuğum, ben rüyamda gerçekten seni boğazladığımı görüyorum. Düşün, bak, sen ne dersin?" dedi. Oğlu İsmail de, "Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi.
1: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ
0: Nihayet ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim onu kesmek için yüzüstü yatırdı.
1: وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدَ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim, sen gerçekten rüyanı doğruladın. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan gelenler arasında onun için iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun. Kederi.

İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızdandı. Biz İbrahim'e salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik.

0: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ
1: Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz kendilerine yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.
0: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Biz onların ikisine hükümleri açıklayan kitabı Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlar için iyi bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun.''

Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti: siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da Baal denen puta mı tapıyorsunuz?

Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç, sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık.

0: İlyas'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَاِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

Şüphesiz ki Lut da gönderilen peygamberlerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ancak eşi olan yaşlı bir kadını geride kalanlar arasında bıraktık. Sonra diğerlerini helak ettik.

0: Şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceleyin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ اَبَقَ

Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü bir gemiye binmişti. Gemidekilerle kuraya katıldı ama kaybedenlerden oldu. Böylece kınanmış bir haldeyken onu balık yuttu.

Eğer o Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.

0: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.
1: Nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık. Onun üzerine gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Biz onu 100,000 veya daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yaşatıp geçindirdik.
0: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَ

0: Ey Muhammed, sen onlara sor. Kız çocukları senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar şahit miydiler?
1: Ela innehum min ifkihim la yakulun. Veledallahu ve innehum lekazibun. Asfafel benati alel benin.
0: İyi bilin ki onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş?
2: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedim. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı, günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan.

Güneş doğar kaybolursun bayaman. Ay ışığı der durursun bayaman.

kaybolursun bayamın ayışı der durursun bayamın.

yapsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakalım olsun sen. Yağmur ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 6 ila 8. kilometreleri, Kütahya Bozüyük Devlet yolunun 0 ila 1. kilometreleri, Kastamonu Araç yolunun 3 ila 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Hatta ve hatta başladık bile. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Türkiye'nin alışkanlığına Radyo 7'ye hoş geldiniz. Türkiye'nin alışkanlığında yine en çok alışılan yayınlarından biri de Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz. Yepyeni bir programa, güne ve haftaya birlikte başlıyoruz. Pazartesi sabahındayız. Takvimimiz artık Ağustos. 3 Ağustos 2026'ya işaret ediyor. Hicri takvimimiz ise 20 Safer 1000 448'e canım ülkemin saati tam 7'yi gösterirken çok şükür yine sizlerleyiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Akabinde soruyorum, nasılsınız efendim? Allah hepinize huzurlu, sağlıklı, afiyetli bir gün versin. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da size hasreten selamı var, onu da iletiyorum. 0507-977-0101 önemli. Önemli diyorum çünkü siz bize arkadaşlık edebilin diye. Biliyorum çoktan ayıldınız, çoktan uyandınız, yollara çıktınız, mücadelenize başladınız. Kimi evinde, kimi bahçesinde, kimi servisinde, kimi atölyesinde, kimi fabrikasında, kimi nöbetinde, ama ille de Radyo 7 ile hayata merhaba dediniz bu sabahta. Bereketiniz çok olsun. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden? Seve seve okuyacağız. Evelallah kelime kelime okuyacağız. O yüzden 0507-977-0101'i kaydedin diyorum ısrarla size. Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da lütfen kullanın. Onların hepsinin öncesinde duamızı edelim, sonra beraber işimize dahil olalım. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfeyle. Sen merhametlisin, sen bonkörsün, olmayanlara da nasip eyle. Ya Rabbi, sen kime vereceğini, kime vermeyeceğini, kime ne kadar, nasıl, hangi yöntemlerle vereceğini en iyi bilensin. Allah'ım bizi az verip de kula muhtaç etme. Hesabını veremeyeceğimiz kadar da verme. Ya Rabbi bize çok ver. Bereketli olanından, temiz olanından, helalinden ver. Hayırlı olanından ver. Rıza için yolunda harcayacağımız, dağıtacağımız kadarından ver. Bize huzurlu, mutlu, sağlıklı, tertemiz, yolundan sapmayacak bir yaşam sürecek kadar ver. Evladın da hayırlısını ver, ömrün de hayırlısını ver, sağlığın da şifanın da en güzelini bize nasip eyle. Şu anda amin diyen dostlarımızın her birine, onların da ailelerine ve sevdiklerine nasip eyle. Ve ya Rabbi ne olur, zalimin hesabının dürüleceği, defterinin dürüleceği o büyük günde bizi intikamın için memurun eyle, askerin eyle diyorum. Amin diye de ekliyorum ve artık buyurunuz, başlıyorum.
0: 7 gün 7 sabah. Basından başlıklar.
1: Hürriyet gazetesiyle turumuza başlıyoruz. Süper Lig'e çipli top geliyor. Federasyon Trendyol Süper Lig'de maçların sezonun ikinci yarısından itibaren çipli topla oynanacağını açıkladı. Çipli top, offside, elle oynama, çizgiyi geçti, geçmedi tartışmalarına son verecek bir teknoloji. Daha evvelde örnekleri var ve uygulanan ülkelerde var değerli dinleyiciler. Bakalım tartışmaları bitirmeye yetecek mi? Çerçeve yasa meclise geliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tamamen tasfiyesini sağlamaya yönelik çerçeve yasa bugün meclise sunulacak. Teklifin 10-12 madde arasında olması bekleniyor değerli dinleyiciler. Teklif bir seferlik olacak ve süreli, yani bir zamanı olacak. 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensupları üyelik, propaganda, yardım yataklık ve irtibatlı, iltisaklı olmak gibi suçlardan yargılanmayacak. Cinayet, işkence gibi ağır suçlara karışmayan örgüt üyeleri 3 yıllık denetimli serbestlikle bırakılacak. Bu sürede kamusal haklarını kullanamayacaklar ve siyaset yapamayacaklar. Hoş, bu son söylediğime de cidden itiraz edenler var. Yapsınlar diyerek. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini hatırlattı. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek istedi. Devlet Bahçeli bu konuda bizim için içimiz rahattır, herkesin de içi rahat olmalıdır diyor. Zaman gösterecek efendim. Karnemizdeki iyiyi de kötüyü de gösterecek kısmetse. Görüşürüz dedi ve attı. Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek ölümüyle alakalı iddianame tamamlandı. İddianamede Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini "hadi görüşürüz" diyerek camdan attığı kaydediliyor. İddianameye göre Ülkem Gülter annesi Güllü'yü çok sevdiği Maltaka ya da Malkata şarkısıyla odaya getirdi. Bir süre birlikte dans ettiler. Sonra "hadi görüşürüz" diyerek annesini kalça altından kavradı, ayaklarını yerden kesti ve pencereden aşağıya fırlattı. Cinayetin işleniş şekli odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadesinde de yer alıyor sevgili dinleyiciler. Bu arada Gülter için, kızı Güllü'nün kızı Gülter için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebi. O yüzden diyorum size, Allah ne verecekse hayırlısını versin diye. Kazancında, ekmeğinde, suyunda, ömründe, bereketinde, evladında, kızında, erkeğinde en hayırlı olanını size versin, bize versin diye ısrarla. O yüzden diyorum, anlamıyoruz, anlamak istemiyoruz. Olsun da ne şekilde olursa olsun yaklaşımındayız. Yanlış. Acılardan hiç ders almıyorlar. Orman yangınları her yaz yüreğimizi dağılıyor ve buna rağmen duyarsız kişiler ağaçların altında ateş yakmaktan çekinmiyor, alıkonulamıyor. Aydın Çin'de, Balıkesir Susurluk'ta, İzmir Buca'daki orman yangınları tamamen kontrol altında. Ağaç diplerini ateş alanı olarak kullanıyor o duyarsız yaratıklar, gazete kişiler diyorum ben ona, müsaade ederseniz yaratıklar diyeceğim çünkü kendisinin ve zevkinin dışında hiçbir şeyi kale almayan cinsler bunlar. Plastik atık, cam şişe, poşet gibi çöpleri de tabii ki çevreye bırakıyor. Yasak bölgede ateş yakıyor. Sonrasında kapatıyor mu, kapatmıyor mu, söndürüyor mu, söndürmüyor mu? Orası biraz tartışılır. Ama ateş yakmanın, yasak bölgede ateş yakmanın cezası 3782 lira. Yeterli mi? Bence değil. Yani bu ceza bu işin mahiyeti göz önünde tutulduğunda yeterli değil. Yeni gelişme var, haberiniz olsun. Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Etimesgut Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti, biliyorsunuz. Gerekçeyi biliyor musunuz peki? Biliyorsunuz. İhaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işleme amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyonda gözaltına alınmıştı Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki 40 kişi tutuklandılar. Az önce mahkeme tutuklama kararı verdi sevgili dinleyiciler ve cezaevine gönderiliyor. Beşikçioğlu'nun emniyet ifadesinde rol aldığı Behzat Ç dizisi çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığına ilişkin bir soru yöneltildi. Erdal Beşikçioğlu, çekimler için yapım firması belediyeye ödeme yapmıştır yanıtını vermiş efendim. Belediye firmaya ödeme yaptı değil cevabı. Şöyle, çekimler için yapım firması belediyeye ödeme yapmıştır. Artık o tırı siz yorumlayınız. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Trabzon'da Salah heyecanı. Yönetimin 17 milyon avrodan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği, bonuslarının da olduğu mukavele Mısırlı Yıldız'ın temsilcisine gönderildi. Muhammed Salah'ın forma satışından pay içeren teklife vereceği cevap merakla bekleniyor. Bir bakmışsınız ki Muhammed Salah bordo mavili formayı giymiş. Furkan, olur mu? İnşallah, değil mi? Yani her halükarda Türkiye'deki futbolun üzerinde bir isim ve Trabzon'a da iyi hizmet edebilir. Yer altındaki İstanbul'a ışık. Keşfedilmeyi bekleyen gizli bir şehir var. Tarihi yarımadanın altı yeraltı yapılarıyla dolu. Esrarengiz tünellerin bir kısmı keşfedildi, bir kısmı hala toprakla dolu. Bilmiyoruz ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyoruz. Ayasofya Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Fırat Diker şehrin kalp damarlarına benzettiği yeraltı yapılarını anlatıyor. Ayasofya'dan daha eski bir Roma caddesinin altyapısına ulaştık. Bu yol tarihi yarımadayı bıçak gibi kesiyordu. Bu tünelin devamını da ortaya çıkarmak istiyoruz. Ne kadar derinlikli bir şehirde yaşadığımızı da göstermek için bu mutlaka açığa çıkartılmalı, ziyarete açılmalı diyor değerli dinleyiciler. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Erdal Beşikçioğlu'nun verdiği cevapları Türkiye Gazetesi işte böyle anlatmış. Kıbrıs için her an tetikteyiz. Türkiye Rumların attığı her adımı yakından takip ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği için askeri hazırlık durumumuz titizlikle inceleniyor diyerek bir açıklama yaptı. Evelallah. Fethullahçı terör örgütünün hasarı tamir edilecek. TSK'daki 10 yıllık açık kapanıyor. Emir komuta zinciri de tamamlanacak. Yüksek Askeri Şura'da görüşülecek terfi ve atamalar sayesinde askeri makamlardaki boşluklar doldurulacak. Kritik seviyenin altına inen general ve amiral sayısı 230'un üzerine çıkacak. Böylece silahlı kuvvetlerdeki komuta zinciri eksiksiz hale getirilecek değerli dinleyiciler. Türkiye o boşluğu kapatabilecek bir rezerve sahip. Fakat bunlar o denli değişken arkadaşlar ki, yaratıklar ki. Yani bugün başka bir görünüme sahip olabilirler, bambaşka jargonlar kullanıyor olabilirler, tercihleri ve söylemleri bambaşka olabilir ama kripto özellikleri vakti saati geldiğinde ancak ortaya çıkar, biliyorsunuz. Uçulacaksa uçulur, kaçılacaksa kaçılır, içilecekse içilir, yenecekse yenir mantığıyla hareket ettiler. Kolay değil, altın neslin çöpleri bunlar. Fakir görünümlü, hain, zengin, sarhoş FETÖ'cü, MIT'in yüz tarama sistemiyle bulduğu Erdoğan'a suikast tipindeki FETÖ'cü, eski pilotun evinde milyonlarca lira, altın, içki şişeleri ve uyuşturucu çıktı. Terörist yakalandığında da alkollüydü sevgili dinleyiciler. Kıskıvrak yakalandı, şimdi sorgulanıyor. Fakat tam 10 yıl boyunca kaçtı. 10 yıl boyunca saklandı, Türkiye'nin her yerine gitti. Birilerinin desteği olmaksızın bunu yapabilmesi imkansız, ama imkansız. Lakin yakalanmış olması ipin bir yerlerden yakalanacak olduğu gerçeğini de gösteriyor bize. Otomotivde ibre tersine döndü. Almanya'da Volkswagen 100 bin, Mercedes 30 bin, BMW 8 bin çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Türkiye'de 13 otomobil markasının toplam istihdam sayısı 60 bin civarında bulunuyor. Sevgili dinleyiciler, Almanya'daki durum ve Türkiye'deki durum anlatılıyor. Bizdeki otomobil sevdası kolay kolay gerilemez. Ama zaman, asgari ücretli milyoner, yasa dışı bahis şebekesi 50 bin liraya IBAN kiralayıp asgari ücretle çalışanların hesapları üzerinden 100 milyonlarca lira para aklamış. 13 milyarlık işlem hacmi. Tekrar ediyorum, 50 bin liraya IBAN kiralıyorlar, asgari ücretle çalışanların hesapları üzerinden 100 milyonlarca lira para aklıyorlar. Aralarında savcı da var, garson da var, duvar ustası mesela. SC'nin hesabında 997 milyon, inşaat kalfası CB'nin hesabında 380 milyon, garson AFT'nin hesabında 119 milyon liralık işlem hareketi tespit edildi. 24 lüks araç el konuldu. Kriptoya çevirmişler aldıklarını, verdiklerini. Bunlar işi organize yapanlar. Bir de sehven bu işe karışanlar var. İstemeden ve planlamadan. Banka kartını arkadaşına verdi, hayatı alt üst oldu. İstanbul'da motokuryelik yapan 20 yaşındaki genç arkadaş kurbanı. Dolandırıcılıktan 22 yıl hapis cezası aldı ve tutuklandı. Ailesi ve avukatıysa gencin kimlik bilgilerinin suç örgütü tarafından kullanıldığını söylüyor.
2: Fethiye'den Yusuf isimli bir şahıs arıyor bizi. ATM'den telefon numaranı değiştirerek benim paramı işte çaldığını mı düşünebiliyorsun? Benden kurtulabileceğini mi sanıyorsun falan diye küfürler etmeye başladı. Bize şey dedi, işte benim bir motor parçasını buldum, almak istedim. İşte bu IBAN verildi bana, yazıştığım numara farklıydı. Çocuğunuzun numarasına ulaştım, benim paramı geri yatırın. Hemen kalktık, karakola gittik, savcılığa gönderdiler. Silivri cezaevinde. Denetimli serbestliğe çıkacak, bir dosya daha geliyor, bir daha alıyorlar. Tahliyesini talep ediyorum. Emsal kararla peş peşe hüküm vermelerini istemiyorum. Batman'da mesela hiçbir delil yokken benim çocuğum şüpheye dayalı tutuklandı, hüküm yedi.
3: Batman Ağır Ceza Mahkemesi'nden nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası alıp bunun da kesinleşmesi üzerine cezaevine girmiş. Aslında Bülent büyük bir örgüt dosyasının içerisinde mağdur edilmiş bir sanık durumunda. Dosyanın gerçek mağduru olmasına rağmen sanık olarak 16 aydır da cezaevinde hükümlü.
1: Amerikan basını Kaan'ı övüyor, Türk mücevheri diyor. Milli Muharip Uçak Kaan'ın P1 prototipinin taksi testleri Uluslararası Askeri Havacılık Yayınları'nda geniş yankı buldu. Amerikan merkezli The War Zone, Kaan için Türk havacılık sanayinin en değerli mücevheri ifadesini kullandı. Bunu sadece takdir ile alkışlayarak yaptıklarını ya da hedeflerinin bu olduğunu falan düşünmeyiniz. Müdahale edilsin, alt başlıklarını da, gizli mesajlarını da görmek lazım. Orayı da okumak lazım. Trump İran'a yönelik yeni saldırı planını askıya aldım. Orta Doğu ülkeleri anlaşma olasılığı olduğunu bana söylediler diyor. Katil Bibi ile yaptığı basına kapalı olarak gerçekleşen ve sonrasında da herhangi bir açıklama yapmayan görüşmenin ardından o gerginliğin yeniden tekrar ettiğini, nüfuz ettiğini hatırlatalım. Ama mevzu olan eğer Trump'sa her an her şey olabilir diye de ekleyelim. Rus gemisini İHA batırdı. Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan Rus Devlet Enerji Kuruluşu Rosatom'a ait bir konteyner gemisi battı. Gemi ağzına kadar doluydu. Bütün konteynerleriyle beraber şimdi Karadeniz'in derinliklerinde yatıyor. Ve bütün olanlar, bitenler bizim burnumuzun dibinde. Bir anne baba 40 derecelik sıcağı bilerek evladını arabanın, otomobilin, neyse işte aracın içerisinde bırakır mı? Bırakırsa o anne babaya ne demek lazım? Mardin'de kapısı açık otomobile binen Aras Temel uyuyordu arabada, uyuyakaldı. Kimse onu fark etmedi. Güneş altında fenalaşan çocuk maalesef ki hayatını kaybetti. Yani hiç merak etmediniz mi? Yani Aras nerede, ne halde, uyuyor mu, sesi de çıkmıyor, etrafa bir bakın. Kızım bak, oğlum bak, hanım bak, şuna bey bir kontrol et, çocuktan ses seda yok demediniz mi? O arada neyle meşguldünüz? Sofrada mıydınız? Başka şeylerin peşinde mi bilmiyoruz ama çocuk gitti. Fenerbahçe'de Kante krizi var. Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği Kante krize dönüştü. Sarı lacivertler 35 yaşındaki oyuncuyla maliyeti nedeniyle yollarını bir türlü ayıramıyor. Fransız yıldızsa yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncunun yeni sezonda vereceği performans merak ediliyor. Geçen sezon hatırlayınca sükutu hayal. Tam anlamıyla bir hayal kırıklığı. Derede boğuldu. Derede değil efendim, berede. 10 yıldır aranan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi bere detayı ele verdi. Otelde toplantıya katıldı, takibe takıldı. MIT'in yüz tanıma sistemi haftalarca sokaklarda takip etti onu ve eşleşme tamamlanınca da düğmeye basıldı. Yalnız bu, yani bu kadar vurdum duymaz, bu kadar umursamaz olabilir bir toplantıya katılıyor. O toplantıda en ön tarafta, en ön sırada oturuyor. Herkesin önünü açtığı, kabanını çıkarttığı bir salon sıcaklığında o montuyla, beresiyle kaşlarına kadar bereyi çekmiş vaziyette oturmaya devam ediyor. Doğrusunu isterseniz pişmiş olma ihtimali de var. Ama gelin beni yakalayın dercesine de bir şüphe uyandıran durum var ortada. Efendim hava deyince Türkiye eyyam-ı bahur, yani çöl sıcaklarının etkisi altına giriyor. Termometreler 45 dereceyi bulacak. Peki kavurucu sıcaklar ne zaman başlıyor, ne zaman gider? Cevabı meteorolojide.
4: Eyyam-ı bahur geliyormuş. O zaman biz gidiyoruz.
5: Çöl sıcaklarında
4: muhtemelen perişan olacağım. Odamdan çıkmayacağım.
6: Biz Temmuz'da kamp yapamadık. Biz normalde hepimiz kamp severiz. Kamp yapamadık. Bu seneye kendimizi kötü başladığımızı hissediyoruz. O yüzden şu anda bize bu hava çok güzel.
7: Temmuz ayında fazla sıcak hava yaşayamadık. Şu anda da hava sıcaklar mevsim normalleri civarında. Önümüzdeki günlerde birkaç derecelik daha artış olacak Türkiye genel olarak. Yer yer mevsim normallerin üzerinde sıcaklar yaşayacağız.
8: Temmuz beni şaşırttı açıkçası. Normalde çok sıcak geçiyor ya. Bir de ben bu ayda doğdum. Yağış beni çok şaşırttı. Dedim yazda niye böyle bir hava var?
7: Eyyam-ı bahur yani çok aşırı sıcaklıklar manasında kullanılıyor. Ama aralıklı yağışlar göreceğiz. Mesela pazartesi günü için Marmara'nın kuzey kesimleri, Batı Karadeniz iç kesimleri, yine Doğu Karadeniz bölgesinde ve Ardahan ilçelerinde yağışlar var. Sanak yağış geçişleri görülecek.
9: Mevsimler birbirine karıştı. Onun etkisini de hep beraber yaşıyoruz.
10: Diğer hafta pek iyi değildi ama bu hafta gayet iyi.
7: Mevsim normallerin birkaç derece üzerinde olacak. Mesela Ankara'da geçtiğimiz günlerde 27-28'leri görmüştük. Önümüzdeki günlerde 35 dereceler kadar çıkacak. Tabii mevsim normallerin biraz üzerinde. Yine İstanbul'da da 34'leri göreceğiz. İzmir'de 37 derece civarında hava sıcakları yaşayacağız.
1: Saat 7.18 oldu. Mesajlarınızın geldiğini görüyorum. Ya sabah saatinde Allah aşkına mesaj mı gelir diyenler için öyle bir geliyor ki yağmur gibi evelallah yağıyor. 0507-977-0101 Radyo 7'nin dinlemekte olduğu yayınına arkadaşlık edebileceğiniz WhatsApp numaramız. Aynı zamanda yine Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da kullanabilirsiniz. Instagram'dan öyle, X'ten öyle, Facebook'tan öyle. Eğer Instagram'ınız varsa Mehmetcan Radyo 7'yi de lütfen kullanın, ekleyin. İlk mesaj kimden ve nereden? Seve seve okuyacağız. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi gerçeği var. Turuba alarmı. CHP yönetimi Eylül ayında başlatılacak olan kongre takviye öncesinde temizlik kapsamını geliştiriyor. Partiden Özgür Özel'in CHP'yi ele geçirmek için içeride bıraktığı Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi eski parti meclisi üyelerinin de ihraç edilmeleri bekleniyor değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan isimler. Özgür Özel liderliğinde kurdukları yeni parti içerisinde faaliyetlerine, varlıklarına devam edecekler önümüzdeki zaman diliminde. Özgür Özel yeteri kadar kaynaklarının olmadığını, yeteri kadar paralarının olmadığını, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde onların var olduğunu söyledi ve bir yardım kampanyası başlattı biliyorsunuz yeni parti için. Yalnız ilginç bir iddia var. Toplanan parayla Özgür Özel'e 25 milyonluk VIP araç alındı diyor gazeteci Mustafa Yavuz. Bunu bir televizyon yayınında dillendirdi. Özgür Özel'e 25 milyonluk VIP bir araç.
5: O toplanan parayla Özgür Özel'e çok lüks bir araç alınmış. Burhanettin Bulut bunu inkar etmiyor.
11: Hangi marka?
5: Yine
11: Alman mı?
5: Alman bir neyse, Alman tamam, menşeli neyse. Bir araç marka verdi. Yine böyle VIP 2 dizayn ediliyor. Onun içerisinde gelen parayla çok lüks bir araç alındı. Dolayısıyla onu inkar etmiyor. Orada ben 130 milyona bir araç alındı demedim. 130-140 milyon para toplandı. Onun içerisinden önemli bir miktarla, ki bu rakam da 20-25 milyon liraları buluyor dizaynla, teşrifatla.
1: Cemil Tugay yakın çevresine bağımsız olarak devam edeceğim dediği ifade ediliyor, ancak yeni partiye de katılmayacağına dair veriler var. Dün Özgür Özel Mamak Belediyesi'nin kültür merkezi Cemevi temel atma törenindeydi. Orada Cemil Tugay meselesine değindi. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialarla ilgili, böyle bir şey hayata geçecek olursa İzmir'dekilerin yüzüne nasıl bakacak, bizim yüzümüze, ailesinin yüzüne nasıl bakacak, bu tarih önünde yeni bir travma olur diyor Özgür Özel. İzmirli seçmen ne düşünür bilinmez ama Özgür Bey doğrudan hava altından sopayı gösteriyor. Mahalle baskısını oluşturuyor yani. Yangınlar kontrol altında. Dünün en önemli haberlerinden biriydi. Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 192'si orman dışı, toplam 314 yangına müdahale ettiklerini, yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Ancak yangın riski halen devam ediyor diyerek de devam etti açıklamasına. Irkçılık aile geleneği. İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun konutunda görev yapan eski bir çalışan, Başbakanın eşi Sara Netanyahu'yu personele fiziksel şiddet uygulamakla, aşağılayıcı ve ırkçı muamelede bulunmakla suçluyor. Söz konusu çalışan, çiftin oğlu Yair Netanyahu'nun da çarşaflarının yıkanmadığını öne sürerek kendisine fiziksel şiddet uyguladığına da işaret ediyor. Başbakan Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, karısı yani, oğlu Yair Netanyahu da çalışanlara da eziyetin her türlüsünü yapmışlar. Anormal bir durum var mı? Yok. CHP'nin tabanı da ikiye bölündü. Özgür Özel tarafından yeni partiyi kurmasından sonra yapılan ilk anket bu. Sadece CHP yönetiminin değil, oyların da ikiye bölündüğünü gösteriyor anket. Arada Survey'in 29-31 Temmuz'da 2400 kişiyle yaptığı ankete göre AK Parti'nin oy oranı %35.3. Oyu merak edilen yeni parti şimdilerde 16.6 seviyesinde, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ise 12.2 seviyesinde oy alıyor. Tekrar edeyim, Arada Survey'e göre 29-31 Temmuz'da yapıldı bu anket. AK Parti'nin oyu 35.3, yeni partinin oyu 16.6, CHP'nin 12.2, DEM %10 seviyesine yükselmişe benziyor. 9.7, MHP 8.7 seviyesinde, ama MHP'nin şöyle bir özelliği var. Anketlerin her zaman 2 puan üzerinde seçim sonucunu göğüslüyor Milliyetçi Hareket Partisi. O yüzden 8.7'yi lütfen öyle değerlendirin ve diğerlerinin toplamı da 17.5-17.5 seviyesinde. Mümkün oldukça farklı haberlerle devam edelim şimdi. Bir günde 289 bin yolcu. İstanbul Havalimanı 1 Ağustos'ta 289 bin 260 yolcuya hizmet verdi. Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük sayısına ulaştı değerli dinleyiciler. Birinci köprü 3 gece trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan Asırlık Gece belgeselinin çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde 1-5 saatler arasında kapalı olacak. Bu arada eğer Asırlık Gece'yi izlemediyseniz çok büyük kayıptasınız diyorum size. herhangi bir filmi, prodüksiyonu izlemekten ya da eğlence saatinden falan bahsetmiyorum. Tarihi bir belgeyi kaçırıyorsunuz diyorum. Eğer kaçırdıysanız Asırlık Gece'yi takip edin, bulun. İnternetten mi bulursunuz, başka mecralardan mı, tekrarlarından mı yakalarsınız? İzleyin. İzleyin ve yeniden hatırlayın nelere layık görüldüğünüzü, çoluğunuzun, çocuğunuzun ve geleceğinin ve ülke insanının nelere mahpushaneye dönüştürüldüğünü, ne şekilde sıkıştırıldığını lütfen yeniden bir hatırlayın. O aşırı hüsnü niyeti de bir zahmet kenara bırakın, olur mu? O aşırı hümanist tavrı. Sabah gazetesinde neler var? Peki, neye dönüştürüldüğünü...

0: Kumpasçı hain Amiral Mustafa Uğurlu, darbenin kilit ismi Albay İlhami Polat, İstanbul'da darbeyi yöneten Binbaşı Murat Çelebioğlu, ordu komutanını rehin almaya çabalayan Albay Ahmet Gerehan halen firari vaziyette bulunmaları gerekiyor. Bulunup iadeleri sağlanmalı. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde olabilirler. Diğeri gibi tıpkı FETÖ'cü yakalanan hain Burkay Karatepe gibi farklı kılıklarda da varlığını sürdürüyor olabilir. Dünyanın her yerinde de pekala olabilir. Lakin biliniz ki yakalanmaları bir zaruret. Peki. Haluk Levent için 16 yıldır uyarıyorduk diyor gazete. Dolandırıcılık sistemini, karanlık bağlantılarını birçok kez manşetimize taşımıştık. Devletin kurumlarını hedef alan skandalın patlak vermesiyle haklılığımız da gözler önüne serildi diye de haber sürüyor. Efendim, cep yok, tablet yok, doğa var, dostluk var. Yaklaşık 90 genç Heybeliada'da 6 gün boyunca telefondan uzak, arkadaşlık ve doğayla iç içe bir kamp deneyimi yapmış. Türk Kızılay'ın faaliyetinden bahsediliyor. Eğer cepsiz, tabletsiz vesaire o elektronik oyuncaklar olmadan durabiliyorlarsa helal olsun diyorum o gençlere. Gençler deyince YKS maratonu geride kaldı. Şimdi ise adayların önünde belki de en kritik viraj var. Üniversite tercihleri. Uzmanlar bu süreçte gençleri puan ya da prestij yerine ilgi alanlarına yönelmeleri konusunda uyarıyor. Peki öğrenciler ve aileleri ne yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Dinleyin.
1: Kaygının ve stresin kaynağı bilinmezlik. Yani ne olacağını bilmiyorlar. O yüzden bölümleri yazarken hem akademik kadroya baksınlar, hem üniversitenin bir derinliğine baksınlar, ama bir de o bölümün, o mesleğin bir garantisi varsa hemşirelik gibi kaygılanmaya gerek yok.
2: Sınav sürecinde de sınavdan sonra da önemli. Evet.
3: Benim kafam çok karışık açıkçası genel olarak. Aslında beni bu strese sokuyor açıkçası. Ama ailemden destek gördüğüm için genel olarak çok da sıkıntı olmuyor.
1: Doğru bilgi, yerinde bilgi. Öğrenciler üniversitelere gitsinler. Adım atmadıkları, laboratuvarını görmedikleri, rektörünü tanımadıkları hiçbir üniversiteyi tercih etmesinler diyorum.
4: Çok heyecanlıyım. Yaptım listemi. Hani süreç böyle. Çok stresli bir süreç. Yani çok çalıştım ve emeğimin karşılığını almak istiyorum. Ve gelecek mi, gelmeyecek mi hiç bilmiyorum. Hiçbir garantisi yok.
1: Eltinin çocuğu, bazen komşunun çocuğuyla kıyaslamalar yapılıyor. Öğrencinin puanı tutuyorsa tabii ki en iyisini yazsın. Komşunun çocuğu tıp okuyor, sen de tıp okuyacaksın deyip çocuğunu baskılamaması lazım. Birden farklı senaryo yapabiliriz. Örneğin öğrenci hemşirelik istiyor. Puanım yetmezse alternatif olarak ebeliği yazması çok mantıklı. Yoksa bir tane öğretmenlik, bir tane iktisadi idari bilimler, bir tane mühendislik alternatif değil. Alternatifin de kendi içinde bir yol haritasının olması gerekiyor.
0: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar geliyor. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın verdiği bilgiler bunlar. Yeni bir kanun teklifi bu hafta AK Parti ve MHP grupları tarafından meclise sunulacak. Göktaş, bütün şehit ailelerimize gerçekten müjde niteliğinde bir çalışma çıkacak ortaya diyor. Millet bundan razıdır. Yani şehitlerin ve ailelerinin emanetlerinin millete tesliminden sonra onlara imtiyazlar tanınmasına millet razıdır. Zerre kadar da ağzını açıp bununla ilgili bir şey söylemez. Lakin bunu istismar edenler de maalesef ki çıkmadı değil. İsrail ve Fas'tan İspanya'ya kirli şantaj, Güney Amerika'daki soykırım karşıtı liderleri seçim hileleriyle devirip Siyonist yanlısı isimleri başa getiriyor biliyorsunuz İsrail. Avrupa'da kendisine karşı dik duran İspanya'dan da şimdilerde intikam alıyor. Katalonya Cumhuriyetçili Sol Parti Sözcüsü Gabriel Rufián, Fas yönetiminin Amerika ve İsrail'in hizmetinde hareket ederek kendi insanlarını koz olarak kullandığını ve İspanya ile Avrupa'ya şantaj yaptığını hatırlatıyor değerli dinleyiciler. Fas'ta da biraz kimlik olmasını dilerdik. Gerçekten dilerdik ama yokmuş. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. Sizin mesajlarınız bir yandan gelmeye devam ederken ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. Ve aleyküm selam diyelim, bulduk ilk mesajı. Sakarya'dan Hamza Kalender bizi dinliyor. Üstelik yolda. Hamza Bey, Kuzey Marmara'dan sisli bir şekilde Ümraniye'ye doğru yol alıyorum. Gayet tabii sizi dinliyorum ve selametle diyor. Allah kaza bela vermesin. Sis farları açık değil mi? Huzurla gelin. Kontrolle gelin, evelallah sağ salim gelin, sizi bekliyor olacağız. Dostlar, sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar...

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Gönlünün

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: %42 gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk seviyesi şu andaki saat 7.33 hatta 34. %42'yi şöyle anlatalım size. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikameti açık ve akıcı olarak tanımlayabiliriz. Ancak Haliç'te Halıcıoğlu istikametinde yoğun akıcı gözükürken Ayvansaray'da trafiği çok daha kalabalık şekliyle sıralıyoruz. Ama bu kadar değil. Keşke olsa değil. E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar, yine E5'ten İncirli'den Ok Meydanı'na, TEM'den Hastal'dan Tekstil Kent'e kadar olan kısımda, Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar olan bölümde ve son olarak da yine E5'te Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısımda yoğun, hatta çok yoğun trafik var, haberiniz olsun. O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar, Basın Ekspres yolunda da Mahmut Bey Batı çıkışına kadar trafiği yoğun akıcı şekliyle görüyoruz. Demedi demeyin.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Furkan'cığım sen o yaylalardan henüz gelmedin mi canım kardeşim? Geldin. Fiziğin burada, aklın orada. Sürekli Trabzon'un yaylalarında dolaşıyoruz efendim. Yayın boyunca. Hay ben de kendimi orada hissediyorum. Relax vaziyete geliyorum. Hayat bu kadar relax değil yani. Tamam, güzel yerler var. Mis gibi oksijen var. Hava orada daha serin. Daha az bir nüfus var. Kabul. Evler de güzel. Orada kondular... Bazıları güzel değil, kabul edelim. Konduların büyük kısmı güzel değil ama evet tabiat harika. Neyse devam ediyoruz efendim. Hatırlıyor musunuz Ankara'dan Giresun'a taksi tutmuştu. Acil işim var demişti. Hatta taksi şoförü Giresun deyince Giresun Caddesi'ne götürmüştü. Halbuki Giresun kentine gitmek istediği ortaya çıkmıştı. Ankara'dan Giresun'a taksiyle giden iş adamının maksadı belli oldu. Nedir acaba? Adrenalin. Bungee jumping yapmak.
8: Ben Zafer, günaydın. Mobilyacıyım. Giresunluyum. Hastam vardı hastanede. Burada ameliyat için gittik. Ameliyat ertelenince işimizi bitirdik. Acil Giresun'a gelmem gerekiyor. Uçak aktarmalı, direkt uçuş bulamadık. Otobüste de gelsek uzun süre yetişemiyor. Öyle derken Adem diye arkadaş taksiye denk geldik. Tesadüfen hastane önünde etlikte. O da sağ olsun dedik, böyle böyle Giresun'a gideceğiz biz. O da bizi aldı götürdü işte Giresun Caddesi'ne, öyle bir muhabbetimiz oldu. Öyle yine biz yola çıktık geldik. Yani yolda gelirken yemeğimizi falan yedik, muhabbet ede geldik vesaire. Gece saat 1 gibi Giresun'a indik. Tabii o arada da korktum muhabbeti var, ona çok güldüm arkadaşım. Burada bekleyen arkadaşlar, neredesin, ne yaptın? Hani geldin mi falan? Ha geldim, bekleyin dedim. O arada da bu endişelendi falan filan. Gece 1 gibi geldik, çorbasını falan içtik, ücretini ödedim. O şekilde de devam ettik, gitti. İşte, lokantaya gittik işte. Adamın bir Giresun'da gelmiş taksiyle, kim bu falan filan. Benim değil, millete inanamıyor. İşte arkadaşlar yanıma geliyor, sen misin benim? Yani bana göre normal bir şeydi. Acil bir işim olduğundan dolayı gelmek zorunda kaldım. Ya şimdi hastalıktan önce bizim bir arkadaşlarla bir atlama işimiz vardı. Bungee jumping. Onu 2-3 ay öncesinden hazırlandık, yaptık, organizasyonu ayarlamıştık. Bir nebze de atlamayı kaçırmamak için. Yılda bir kere olan bir organizasyon. Önceden de planlamıştık arkadaşlarla. Sağlık problemlerinden dolayı iptal etmiştim ben onu. Hastane işlerimizi hallettikten sonra o da onun üzerine denk geldi. Ne uçak bulabilirik, otobüs yok, zaman da yok. Mecbur böyle de bir muhabbetimiz oldu yani takside. Adem kardeşim de sağ olsun, Artvin'e kadar da götüreyim abi, problem değil dedi. Aynen, korkusu geçti, yemeğini de yedik, misafir de ettik, ağırladık arkadaşı. Bu da güzel bir insan, yani muhabbet kavarıydı. Zaten onun da artık o da bir Giresun'u sayılıyor. Herkes onu merak ediyor Giresun'da. Kim hani geldiğinde misafir edelim, ağırlayalım. Güzel bir arkadaş, yani muhabbet de bir uşak.
7: Peki, muhabbetli uşak dedi, atlama işini 28 bin liralık faturayı işte böyle anlattı. Duydunuz ismi geçen arkadaşımız. Şimdi sizi Sivas'a götürelim istiyoruz. Harun Bey ile tanışın. Harun A. Polat Sivas'ta yaşıyor. 46 yaşında bir emekçi. taşının ekmeğini de taştan çıkartıyor yalnız. Üretken, bir o kadar da üretken, uzun süredir düşündüğü bir işi yapıyor. Mobil oto yıkama fikrini hayata geçiriyor. Şöyle yapıyor, aracıyla arabanızın yanına geliyor, kapı kapı geziyor ve arabanızı olduğu yerde yıkıyor. Şöyle anlatıyor Harun Bey yaptığı işi.
3: Bir senedir düşünüyordum. İnternette işte yurt dışında bu işi yapanlar vardı. Ve daha sonra Türkiye çapında da yayıldı. Aracın içine de sistemi kurmuştu zaten. Yaklaşık 1,5-2 aydır da bu işi yapıyoruz. Talep de çok güzel. Çünkü kapı önünde hizmet verdiğimiz için telefonlara zor yetişiyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Dükkanımız yok. Benim dükkanım bu. Herhangi bir dükkan kirasıdır, bilmem şudur budur yok. Aracımızın içinde sistemimizi kurduk. İçerisinde jeneratör var, kompresör var, su tankı var, elektrik süpürgesi var, koltuk yıkama makinesi, batışlı yıkama makinesi, çeşitli deterjan ve şeylerimiz var, işte aparatlarımız var. Daha önce de bu işi yapmıştım. Dükkan kirasından dolayı, biraz işte eleman sıkısından dolayı bırakmak zorunda kaldık. Hangi bir eleman tek başına da bu işi yapabilirsin, elemana da ihtiyacın yok. Takım tecizat da yani çok cüzi miktarlarda kurulabilecek bir şey. Bir oto yıkamadaki bütün lazım olan malzemelerin hepsi bu araçta var yani. Yani en azından hiç değilse bir sadece vergi levhamız var. Diğerlerde reklam vergimiz falan var işte. Bir onlarımız var maliyet olarak. Bir de sadece mazot ve jeneratöre yakıtımız var. O tür maliyetlerimiz var. Bu kadar yani. Şu anda 5-6 araba yıkayabiliyorum. Detaylı bir temizlik de yapabiliyoruz. İşte koltuk yıkamadır, tavan temizliğidir, taban temizliğidir, motor temizliğidir. O tür işleri de yapıyoruz.
7: Hayırlı işler. Öncesiyle sonrasıyla sorgulanabilir ya da sorulara cevaplar bulunabilir. Gayet mantıklı, izah edilir, kabul edilebilir yanıtları da olabilir bu işin. Ama bir de her halükarda kabul edilemeyecek icralar var. Mesela kiraladığı aracın GPS'ini söküp ortadan kaybolan hırsızlar ve bunu ilk kez yapmadılar. Daha önce de yaptılar. Adana'da oto kiralama firmalarından araç kiraladıktan sonra otomobillerin GPS takip cihazlarını sökerek kayıplara karıştığı öne sürülen şüphelinin aynı yöntemle daha önce de toplam 8 lüks aracı çaldığı iddia ediliyor.
4: Müşteri geldi, araba istedi. Bu yaptığın icrasına, mahkemesine kadar her şeyine bakıyoruz. Üzerinde bir araç da vardı. Herhangi bir problem yoktu. Güvenilir birine benziyordu. Jetta markalı aracımızı verdik. Bir günlüğüne kiraladı. Sonra uzatma yaptı birkaç gün. Üçüncü günde ulaşamadık kendisine. GPS'ten de haber alamadık. Başka firmalardan da araç kiralamış. Onlar da aynı kez daha ulaşamamış. Bildiğimiz, duyduğumuz 8-9 araçtan bahsediyorlar. Hepsi lüks araç. Audi'ler, Passat, Jetta, Toyota, bildiklerimiz Jeep tarzı. En yakın zamanda bulunursa sevineceğiz.
7: Bizi Alanya'dan dinliyor Gönül Hanım. Günaydın diyelim, hayırlı sabahlar. Ben buradaki sıkıntılarımızdan birinden bahsetmek istiyorum size. Ya araçlarımızı ya da motorlarımızı park edecek hiçbir alan bırakmadılar bize diyor. Yani neredeyse bu yolu kullandın diye yürürken de para isteyecekler. Yani o noktaya geldik. Lütfen bizim sesimiz olun. Alanya'da durumumuz hiç iyi değil bu açıdan ve şikayetçiyiz diyor. Ve böylece mesajlarınıza başlamış olduk. Gönül Hanım'a teşekkür edelim ve devam edelim. İhsan Bey, İhsan Yılmaz bizi nereden? Bursa'dan dinliyor. Sevgiler gönderelim. Seba Aygün İzmir'den bizi takip ediyor. Allah hepimize sağlık versin. En önemli zenginlik o. Akıl, beden ve ruh sağlığı hepimizin kıymetlisi. Sivas'ta Enver Bey bizi dinliyor. Enver Bey, gördüm mesajınızı, gördüm. Buradan gönderebilirsiniz. Davut Doğan'a günaydın diyelim. Hayırlı sabahlar, Ankara'dan dinliyorum diye yazmış. Eksik olmasın. Sakarya'da İbrahim Çakar bizi dinliyor. Hadi bir mesaj daha okuyalım. Günaydın. Sivas'tan Antalya'ya doğru yoldayım. Yol boyunca, bu güzergah boyunca yine siz bana eşlik ediyorsunuz diyor dostumuz. Adını yazmamış ama o kendisini bilir. Varsın, hayırlısıyla gelsin, hedefine hayırlısıyla ulaşsın. Şimdi bizi dostumuz Mehmet Bey dinliyor. Mehmet Çendek diyor ki, abi az evvel dedi ya Özgür Bey Cemil Tugay Bey için, yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı için, eğer AK Parti'ye geçerse İzmirli'nin yüzüne nasıl bakacak diye. Ya bunlar otellerde falan yakalanıyorlar. Milletin, ailelerinin yüzüne bakmakta bir sıkıntı duymuyorlar. Yani böyle bir kriter zaten yok ki. Bir tezat yok mu bu işte diye yazmış. Aman nereden yakalamışsınız siz de. Peki, teşekkürler. Devam edelim efendim. Çerçeve yasa meclise geliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tamamen tasfiyesini sağlamaya yönelik çerçeve yasa bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Teklifin 10-12 madde arasında olması bekleniyor. Değerli dinleyiciler, teklif tek seferlik ve süreli olacak. 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensupları üyelik ve propaganda, yardım yataklık ve irtibatlı iltisaklı olmak gibi suçlamalardan yargılanmayacak. Cinayet, işkence gibi ağır suçlara karışmayan örgüt üyeleri 3 yıllık denetimli serbestlikle serbest kalacaklar. İşte bu sürede kamusal haklarını kullanamayacaklar ve siyasette yapamayacaklar. Çerçeve yasa bugün meclise geliyor ve bir numaralı gündem maddesi de o olacak. Terör büroları bakacak sevgili dinleyiciler. Adalet Bakanlığı'nca 81 ilde kurulan terör suçları soruşturma büroları bu davalara, dosyalara bakacak. Ülke genelinde kurulan 175 terör suçları bürosunca işlemler hızla yürütülecek. Cinayet, işkence gibi ağır suçlara karışmayan örgüt üyeleri 3 yıllık denetimli serbestlik şartıyla serbest olacak. Eski örgüt üyeleri bu süre içinde bazı kamusal haklarını kullanamayacaklar ve siyaset yapamayacaklar. 3 yıl bir suça karışmayan, yeni bir suça karışmayanların hakları önceki suç isnatlarına yönelik olarak da bir işlem yapılmayacak değerli dinleyiciler. Bu duruma itiraz edenler var demiştim size. Onlardan biri Yeni Parti'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakan, kendisini fesheden örgüt mensuplarının siyaset yapma haklarının yasal güvence altına alınması gerektiğini söylüyor. Şöyle diyor Tanrıkulu, silah bırakacak örgüt üyeleri veya bu yasa çerçevesinde sivil yaşama katılacak olan insanlar, yurttaşlarımız siyaset yapacaklar, bu çerçevenin güvence altına alınmalı. Gerekir.
9: Altını çizerek söylüyorum. Örgüt silahlı yöntemden vazgeçti ve kendisini kendi hukukuna göre feshetti. Ama siyaset yapma iddiasından vazgeçmedi. Yani sonuçta silah bırakacak örgüt üyeleri veya işte bu yasa çerçevesinde sivil yaşama katılacak olan insanlar, yurttaşlarımız sonuçta siyaset yapacaklar. Yani siyasetten vazgeçmiş değiller. Bu çerçevenin de güvence altına alınması gerekir. Şu anda siyaset yapan insanların hiçbir güvencesi yok mevcut ortamda. Dolayısıyla sürecin yasadan sonra da tıkanmaması için veya pürüzlerin yaşanmaması için, aksaklan yaşamaması için demokratik siyasal yaşamın sürdürüleceği konusunda güvencelerin mutlaka hem yasal zeminde hem de uygulamayla verilmesi lazım ki sonraki süreçte aksamadan yürüsün.
7: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini hatırlattı. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek istedi. Devlet Bahçeli, bu konuda bizim içimiz rahattır, herkesin de içi rahat olmalıdır diyor sevgili dinleyiciler. Herkes rahat olsun diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Bu arada DEM Parti'nin İmralı heyeti de dün adaya gitti ve Öcalan'la bir görüşme yaptı. Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Avukat Özgür Erol'dan oluşan heyet dünkü görüşmede farklı partilerden yasa teklifi üzerinde yapılan görüşmelere ilişkin bilgileri aktardı Öcalan'a. Heyetin ziyaretle ilgili bugün yazılı bir açıklama yapması bekleniyor değerli dinleyenler. Devlet adına Alevilerden rızalık alacağız. Özgür Özel, Yeni Parti'nin genel başkanı Özgür Özel. Özgür Bey ve arkadaşları Yeni Parti'ye alışmaya çalışıyor. Biz de Yeni Parti ile beraber Özgür Bey'in adını zikretmeye gayret ediyoruz. Cemevlerinin ibadethane olduğunu söylüyor Özgür Özel. Aleviler ülkede çok acı çekti, çok bedeller ödedi. Sizden Yeni Parti'nin genel başkanı olarak rızalık almaya geldim. Bu yürüyüşün sonunda iktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalık alacağımıza söz veriyorum. Türklerin ve Kürtlerin sarsılmaz barışı için Alevilerin ve Sünnilerin tamamen eşit vatandaşlar olarak birbirini hissetmesi için sizinle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğim diyor Yeni Parti'nin eski genel başkanı, öyle diyelim, en azından siyaseten eski genel başkanı Özgür Özel. Ben insanların inancına göre bir ayrıma tabi tutulduğuna, mezhepsel bir ya da yorumsal bir ayrıma tabi tutulduğuna inanmıyorum ama Özgür Bey inanıyor. Piyanonun her tuşuna basıyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye her tuşa itinayla basıyor. Hiçbirini kaçırmıyor. Yeter ki Yeni Parti'yi biraz daha ön planda tutabilsin. Biraz müzikle iştigalimiz vardır efendim. Merak edenler için söyledik. Müzik deyince... Görüşürüz dedi ve aşağıya attı. Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter'in annesini "hadi görüşürüz" diyerek camdan attığı kaydediliyor. İddianameye göre Tuğyan Ülkem Gülter annesi Güllü'yü çok sevdiği Malkata şarkısıyla odaya getirdi. Bir süre birlikte dans ettikten sonra Gülter "hadi görüşürüz" diyerek annesini kalça altından kavradı, ayaklarını yerden kesti ve pencereden aşağıya attı. Cinayetin işlenin şekli odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadesinde yer alıyor. Kamera ve ses kayıtları ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı raporda Güllü'nün yere düşmesinden önce 3 farklı çarpma ve darbe sesi duyulduğu vurgulanıyor. İlk darbe sesinden sonra yaklaşık 7 saniye boyunca odada bulunan Tuğyan ve Sultan'dan herhangi bir bağırma ya da kurtarma refleksi duyulmadığı da kaydediliyor. Güllü 26 Eylül 2025'te Çınarcık'taki evinin penceresinden düşmüş ya da atılmıştı ve hayatını kaybetmişti. Gülter için, kızı Gülter için tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor değerli dinleyiciler. Peki, Allah hayırlı insanlara denk getirsin hepimizi. Acılardan hiç ders alınmıyor maalesef. Orman yangınları her yaz yüreğimizi dağılıyor. Buna rağmen duyarsız kişiler ağaçların altında ateş yapmaktan çekilmiyor. Dikkat! Orman yangınları için çok tehlikeli alan, ateş yakmak, piknik yapmak tehlikeli ve yasaktır uyarıları karşınıza her yerde çıkar ormanlık alanlarda. Ama uyarı tabelaları duyarsız kişileri engellemeye yetmiyor. Bana kalırsa yasağın cezası da engele kafi değil, 3782 lira sadece. Ateş yakmanın yasak olduğu Antalya'da insanlar ağaçların altında piknik yapıp ateş yakmaya devam ediyor, umursamazca mangal kömürünü bırakıyor. Ağaç diplerini ateş alanı olarak kullanan o duyarsız kişiler plastik atık, cam, şişe, poşet gibi çöpleri de çevreye bırakıyor sevgili dinleyenler ve akabinde yaşadıklarımız ortada. Türkiye'nin 11.772.410 dönümle en fazla ormanına sahip kenti Antalya. Antalya'da havanın ısınmasıyla yangınların önlenmesine yönelik tedbirler artırılmış vaziyette. Yüzölçümünün %53'ü ormanlardan oluşan Antalya'da %95'i ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle yaşanan yangınların önlenmesi amacıyla valilik tarafından 1 Mayıs itibariyle ormana girişler yasaklandı. Orman İşletme Müdürlüğü'nce yerleştirilen uyarı tabelasına rağmen ateş yakıldığı görülüyor. Ağaç diplerinin ateş alanı olarak kullanıldığı o bölgede duyarsız kişilerin plastik atıklar, cam şişeler, poşet gibi çöpleri çevreye bırakması da göze çarpıyor. Yaz aylarında güneş ışınlarını mercek gibi yansıtıp yangına sebebiyet verebilen cam şişe ve kırıklarının bölgedeki çam pürü üzerine yayıldığı da gözleniyor. Yasaklar kapsamında ormana giriş izin verilmeyen yerde ateş yakmanın cezası 8.782 lirayla, çöp atmanın cezası ise 8.700 lirayla sınırlandırılmış durumda. Niye? Betül Mardin'den soy ağacı davası. 99 yaşındaki Betül Mardin, kendisi benim hocam olur üniversiteden. 1905'te vefat eden dedesi Mehmet Arif Mardin'in nüfus kayıtlarındaki hatalar nedeniyle veraset ilamı alamayınca mahkemeye gitti. Aile ağacını karıştıran harf hataları ve çift evlilik gibi görünen yanlışların düzeltilmesi için Osmanlıca uzmanı bilirkişi talep edildi. Sevgili dinleyiciler, Betül Hoca 99 yaşında ve soy ağacı davasını açıp takibine devam ediyor. Vallahi formda, hala formda, onu anlıyoruz. Bizde var gerileme, Betül Hoca'da yok. Peki, şehirler arası otobüste muhakkak bindiniz. Şu ya da bu sebeple, şu ya da bu yıllar içerisinde bindiniz. Yolculuğun olmazsa olmazı ikramlardır. Böyle heyecanlanılır. Hayatımızda ilk defa sallama çay ya da o keklerden, ikinci sınıf keklerden görüyormuş gibi. Artık onlar da tarihe karışıyor. Yiyecekleri kaldırma kararı aldı bazı firmalar. Kek ve bisküviyi bile listeden çıkarttı. Yani artık kek yok. Sadece soğuk ve sıcak içecekler verilecek.
10: İkram mutlaka şart. O sanıyor yolcu bir çay, bir kahve, yanında yani bir kek. Belki kahvaltısını yapmadan geliyorlar yani. Bir keki de esirgemesinler yani.
11: Ya genellikle uyuma numarası yapan çok oluyor derler ya, aynı onun gibi.
12: Uyuma numarası yapıp yaklaşınca böyle uyanıyor.
11: Uyanıyorlar falan.
13: İkramları kaldırmayı düşünüyoruz. Su ve kola, içecek, bunlar olacak. Bazı firmalarda ücret yapmayı düşünüyorlar.
14: Biz aslında ona da para ödüyoruz. Çünkü uzun yola çıkıyoruz. ihtiyaçlarımız oluyor.
15: E, uzun yolculuklarda sıkıntı oluyor açıkçası. Hani böyle acıkıyorsun, bir atıştırmalık gibi, ne bileyim, bir kahve iyi geliyor.
16: Kaldırılsa olmaz yani, çantanda oluyor olmuyor.
17: Ben bir hafta önce Antalya'ya gittim. Çok güzel bir seferi vardı. İki saatte bir ikramını yapıyorduk. Sıcağını, soğunu hepsini yapıyordu.
18: Biz nasıl ki evimize misafir geldiğinde ikramlarda bulunuyoruz. Aynı şekil yani. Bunlar da bir misafirlerinde ikramda bulunuyorlar.
19: Su sevap bedava. Öyle şey olur mu? Su ücretlendirilir mi? Arabada bu bir ikramdır yani.
12: Bence o kadar otobüs bileti ödemiş insanların da bir su ikram edilmesi bence olması gerekiyor.
5: 7 gün 7 sabah. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
20: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz, günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi. Burası Radyo 7.
21: Radyo 7.
22: Reklam.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
2: Radyo 7.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spor dünyasındaki gelişmelerle sizlerleyiz. Galatasaray yeni sezon öncesinde 4. hazırlık maçında dün akşam Fransız ekibi Rennes'i konuk etti ve ilk hazırlık karşılaşmasında Ümraniyespor'u 5-1 yenen, ardından Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 yenilen Sarı Kırmızılar Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Sarı Kırmızılı taraftarların maça ilgi göstermemesi dikkat çekti. Taraftarların ise geciken transferlere tepki gösterdiği, Dursun Özbek transfer nerede diyerek tezahür yaptıkları duyuldu değerli dinleyiciler. Cimbom'un son provası Villarreal'le. Son hazırlık maçında 8 Ağustos'ta İspanyol ekibi Villarreal'le oynayacak. Sarı Kırmızılar 14 Ağustos'ta ise evinde Çorum maçıyla Süper Lig'deki yeni sezon maratonuna resmen başlamış olacak. Galatasaray, Can Uzun ve Rafael Leao transferinde yeni bir yol haritası yaptı. Aslan, Eintracht Frankfurt'un 10 numarası Can Uzun'la Milan'ın Portekizli sol kanadı Leao için resmen harekete geçti. Barış Alper Yılmaz'a gelen teklif 40 milyon avro bekleyen yönetim bu bedeli Can Uzun ve Rafael Leao transferi içinde devreye almayı istiyor. Öyle bir transfer heyecanı var ki bu kez Trabzonspor'dayız. Dünya yıldızı Muhammed Salah transferinde mutlu sona çok yaklaştı Bordo Mavili takım. Dev transferde imza aşamasına gelindi. Bordo Mavili kulübün sunduğu teklifi beğenen Mısırlı süper sağ kanat oyuncusu sözleşmenin detaylarını inceliyor. Mısır'ın önde gelen televizyon kanallarında Muhammed Salah'ın Trabzonspor'un teklifini kabul etti şeklinde haberler vermesi dikkat çekti. Maddi konularda Trabzonspor'la anlaşan menajer Remy Abbas'ın Salah'la birlikte birkaç gün içerisinde imza için Türkiye'ye, Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Öte yandan Trabzonspor Avusturya kampının son maçında İtalyan ekibi Udinese'yi 1-0'la geçmeyi bildi. Bordo Mavillerin tek golünü 4. dakikada Ernest Mucci kaydetti. Fırtına 59. kuruluş yıl dönümüne galibiyetle girmiş oldu böylece. Şimdi gelelim diğer takımlarımıza. Fenerbahçe'de golcü belli oluyor. Serhu Gisseri ya da Alexander Sørloth listede öne çıkan isimler. 30 milyon avroya yaklaşan bir bütçe hazırladı Fenerbahçe yönetimi ve transferi bitirecek. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım bir hafta içerisinde bir santrafor transferi yapacaklarını açıklamıştı önceki gün canlı yayında. Bu Sørloth mu olacak, Gisseri mi olacak yoksa başka bir oyuncu mu? Yaşayarak göreceğiz değerli dinleyiciler. Beşiktaş'ta da transfer akını var. Transfer çalışmalarına hız veren Kara Kartal kadrosunu yeni takviyelerle güçlendirme niyetinde. Bir yandan Muhammed Salah'a son teklifini iletti. Ancak henüz bir cevap alamadı Salah'tan siyah beyazlı takım. Sağ kanat için Johan Bakayoko ile ve Matias Soleyda transferleri arasında gidip geliyor. Sol stoper arayışına da devam ediyor. Beşiktaş'ın bazı hedefleri var. Forvet hattında ise Vlahovic ve Nunes isimleri gündemdeki yerini koruyor. Spor basınında bu iddialar var ama transferler bitebilir mi orasını zaman gösterecek. Futbolda gözler playoff turlarının kura çekimine çevrildi. UEFA'nın Lyon'daki merkezinde yapılacak kura çekiminde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. İsviçre'de Lyon kentinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi playoff turu kura çekimi saat 13'te başlayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. tur mücadelesinde Sturm Graz'la karşılaşacak. Sarı lacivertler Avusturya temsilcisini elemesi durumunda playoff'ta Lyon, Sparta Prag ve USG Bodo Glimt kazananlarından biriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş da 3. eleme turunda mücadele ediyor. Çekya'dan Kralova'yı elediği takdirde siyah beyazlı ekip Kızıl Yıldız, Dinamo Zagreb ve Bratislava'nın olduğu güçlü rakiplerce bekleniyor. Trabzonspor'sa Avrupa Ligi playoff turuna doğrudan katılıyor. Temsilcimiz 3. turdan gelecek takımları bekleyecek. Benfica, Rangers, Anderlecht ve Victoria Plzen olası rakipler arasında, yani dişli rakipli adaylarımız var.

0: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, SWIFT masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detay.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Garanti BBVA.
9: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
10: Bilmenize hiç gerek yok.

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir reklam.
0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam. Radyo
3: 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
5: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 6 ila 8. kilometreleri, Kütahya Bozüyük Devlet yolunun 0 ila 1. kilometreleri, Kastamonu Araç yolunun 3 ila 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan doları 47.54'te, dolar 47.54 seviyesinde, avro ise 54.87'lerde, 54.87, sterlin 64.09'larda, 64.09. Borsa İstanbul 100 endeksi cuma şaşırttı, artı 164 puanla beraber günü 13.458 puanla yükselişle kapattı. BIST 100'ü bugün de yakından takip edeceğiz. Şimdi gelelim altının fiyatına. 1 gram altın satın alma niyetindeyse piyasada şu anda biliniz ki 6226 lira seviyesinde ödeme yapmanız lazım. 6226 lira. Çeyrek altın için 10.134 lira. Yarım altın için 20.269 lira. Tam altın için 40.337 lira. Ata altını için ise 41.328 lira ödemek icap ediyor. Gümüşün gramı 89'un hemen üzerinde, 89.08'de. Ve Brent petrolün varil fiyatı da 83 dolar 24 sent civarında dolaşıyor. Haberiniz olsun.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Trump'ın İran savaşı ile ilgili kararı piyasalarda hareketliliğe neden olacak gibi gözüküyor. Petrol fiyatları haftaya %5'i aşan bir düşüşle başladı. Altının ons fiyatı ise yükseliş eğiliminde. Dikkatinize sunuyoruz ve devam ediyoruz efendim. Şimdi yeni bir zam ihtimalinden bahsediliyor. İstanbul ve İzmir'de, Ankara'da, pek tabii ki Türkiye genelinde. LPG, likit petrol gazı, yani sıvılaştırılmış gazda fiyatına gece yarısından itibaren 2.45 civarında zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'un Anadolu yakasında LPG şu anda 30.59'lar civarında. LPG'nin Avrupa yakasındaki fiyatı şu anda 31.19 seviyesinde. Aynı şekilde Ankara'da LPG 31.29'da, İzmir'de ise 31.19 liralar seviyesinden satılıyor. Haberiniz olsun, 2.45'lik zam kapıda her an gerçekleşebilir. Zam deyince, Almanya'da satışlar düştükçe fatura önce çalışanlara kesiliyor. Volkswagen 100 bin çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Mercedes 30 bin, BMW ise 8 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Diğer markaların da küçülme planları yaptıkları ifade ediliyor. 100 bin çalışan sadece Volkswagen firmasından. 40 bin erken emeklilik planlaması. Sevgili dinleyiciler, şirketler doğrudan üretim bantlarından ziyade bürokrasiyi ve iç süreçleri sadeleştirme, maliyet avantajı sağlama hedefinde. Dünya genelinde toplam 150 bin, Almanya'da yaklaşık 84 bin çalışanı bulunan BMW'de doğrudan üretimde görev almayan yaklaşık 40 bin personele gönüllü ayrılık teklifi edilecek. Kıdem tazminatı miktarı, hizmet süresi maaşa bağlı olarak değişecek. Marka bu amaçla 2026 yılında yaklaşık 1 milyar avroya çıkabilecek ek bir bütçe ayırmayı planlıyor. Sadece Mercedes 30 bin kişiyle yollarını ayıracak gibi planlama bu yönde. Acaba bizde durum ne? Valla Türkiye'de otomotiv sanayi alanında istihdamda ciddi artış gözüküyor. Otomotiv Sanayi Derneği'nin son verileri bunlar değerli dinleyiciler. 60 bine yaklaşmış bir çalışan istihdam sayısı var. İstihdamda planlı ve sektör geneline yayılan bir küçülme yok Türkiye'de. Yeni model yatırımlarıyla beraber fabrikalara personel alımları yapılıyor. İstihdam liderliğini Ford Otosan elinde tutuyor 13.724 kişiyle. Onu Oyak Renault takip ediyor 6935 ile. Tofaş 6596 kişiyle listede. Mercedes-Benz Türk 6307 çalışana sahip. Toyota 5523. Hyundai Motor Türkiye 2217. Karsan 1059. MAN 3215. Türk Traktör 2834. Temsa 1274. Anadolu Isuzu 863 çalışanla üretimine devam ediyor. TOGG'un 3250 çalışanı var. Üretim tam kapasiteye çıktığında istihdamın 4300'e ulaşması planlanıyor TOGG'da. Bizim piyasa dengeleri bambaşka yaşanıyor, bambaşka devam ediyor ve bu da dikkatlerden kaçmıyor. Esnaf için kredi arttı, vade uzadı. Başkan Erdoğan'ın esnafa finansman müjdesinin detaylarını açıkladı Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Kredi limiti arttı, vade uzadı. Yeni desteklerimiz esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak diyor. Ömer Bey de sessiz ve harıl harıl çalışan, adeta makine gibi çalışan bakanlarımızdan biri. Son derecede başarılı ve mütevazıdır. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat hakikaten geçmişte de bildiğim, tanıdığım isimlerden biridir ve dediğim gibi bal yapan arı misalidir, öyledir. 6 yıla varan vade imkanlarından bahsediyor. Yeni finansman limitlerine işaret ediyor. Hazine destekli işletme kredisinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseldiğini anımsattı. Türkiye dış ticarette de büyüyen bir ülke dedi Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Sarp gümrük kapısındaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
1: Türkiye dış ticaretle büyüyen bir ülke. Milli gelirimiz 1 trilyon 640 milyar doların yarısı kadar mal ve hizmet ihracat ve ithalat toplamı var. Yani yaklaşık 850 milyar dolara yakın bir dış ticaret ekonomimiz var. Bunlar da gümrük müdürlüklerimizden, limanlarımızdan, kara geçiş kapılarımızdan gerçekleştiriliyor. Onun için hızlı, etkin, modern ve insanlarımıza konforlu hizmet verme çabası içindeyiz. Ticaret Bakanlığımız 7/24 gümrükler noktasında da çalışma halinde ve bu etkinlik herkes tarafından görülüyor. Gemiler, özellikle Türkiye'mizden ihracat amaçlı çıkan gemiler arttıkça, kara ulaşım aracı olan tırların gümrük kapılarımızdan ihracata çıkışı arttıkça bizler hepimiz mutlu oluyoruz. Çünkü ülkemizin ihracatı artıyor, döviz kazanıyoruz. Dış ticaret dengemiz açısından, istikrar açısından bunlar önemli gelişmeler. Bütün ihracatçılarımız, vatandaşlarımız, turistler için hizmet vermeye devam edeceğiz. Türkiye dünyanın en önemli ulaşım koridorlarında bulunuyor. Geçen cuma biz Şırnak'taydık. İpek Yolu ve Türkiye-Irak ticaretinin en önemli geçiş noktası olan Habur gümrük kapımızda incelemeler yaptık, çalışmalar yaptık. Bir hafta geçmedi, buradayız Sarp gümrük kapımızda. Biz de var gücümüzle, canla başla ülkemizin, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar diliyorum.
7: İstanbul Ticaret Odası Temmuz'da İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre geçen ay fiyatı en çok artan ürün %103.57 ile sivri biber oldu. Sivri biberin varlığından da fiyatından da bence haberdarsınız. Bu ürünü %98.71 ile Charleston biber izliyor. %41.77 ile dolmalık biber takip ediyor. 37.44 yüzdesi ile araç kiralama ücretleri günlük olarak listede yer alıyor. %29.25 ile kuru soğan, sonra listeyi takip eden isimlerden 45'ten fiyatlar başlıyor. 70'lere 80'lere kadar çıkıyor kuru soğanda. Olur şey değil. Temmuz'da bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında ilk sırayı %39.57 ile kiraz alıyor. Biber uçuyor, kiraz düşüyor. Tarım politikamızda çok daha dikkatli ve çok daha hassas davranmamız gerekiyor. Sadece tarım politikasında mı sanki? Mesela asgari ücretlimizin İBAN kullanan, bankayla münasebeti olan çalışanlarımızın da dikkatli olması gerekiyor. Yasa dışı bahis şebekesi 50 bin liraya İBAN kiralayıp asgari ücretle çalışanların hesapları üzerinden 100 milyonlarca lira para aklamış vaziyette. 8 ili kapsayan Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 56 kişilik bir şebeke çökertildi. Çetenin 13 milyar liralık bir para hacmini idare ettiği, 50 bin lira karşılığında İBAN hesaplarını kiraladığı belirlendi. İBAN'ı kiralayan ve asgari ücretle ücretle çalışan duvar ustası SÇ'nin hesabından 997 milyon, inşaat kalfası CB'nin hesabından 380 milyon, garson AFT'nin hesabından 119 milyon liralık işlem hareketi tespit edildi. Bu kişiler IBAN'larındaki bu hareketi bilmiyorlar mı? Hayır, biliyorlar. 50 bin liraya IBAN'larını kiraya verdiler ve bir suça, hem de bizzat bir suçun göbeğine çekildiler. Tutuklanma ihtimalleri var. Sevgili dinleyiciler, hayatı alt üst edebilir bir durum bu. İstanbul'da motokuryelik yapan 20 yaşındaki bir genç, o arkadaş kurbanı. Dolandırıcılıktan 22 yıl hapis cezası aldı ve tutuklandı. Ailesi ve avukatı gencin kimlik bilgilerinin suç örgütü tarafından kullanıldığını söylüyor.
2: Fethiye'den Yusuf isimli bir şahıs arıyor bizi. ATM'den telefon numaranı değiştirerek benim paramı işte çaldığını mı düşünebiliyorsun? Benden kurtulabileceğini mi sanıyorsun falan diye küfürler etmeye başladı. Bize şey dedi, işte benim bir motor parçasını buldum, almak istedim. İşte bu IBAN verildi bana, yazıştığım numara farklıydı. Çocuğunuzun numarasına ulaştım, benim paramı geri yatırın. Hemen kalktık, karakola gittik, savcılığa gönderdiler. Silivri cezaevinde. Denetimi serbestliğe çıkacak, bir dosya daha geliyor, bir daha alıyorlar. Tahliyesini talep ediyorum. Emsal kararla peş peşe hüküm vermelerini istemiyorum. Batman'da mesela hiçbir delil yokken benim çocuğum şüpheye dayalı tutuklandı, hüküm yedi.
8: Batman Ağır Ceza Mahkemesi'nden nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası alıp bunun da kesinleşmesi üzerine cezaevine girmiş. Aslında Bülent büyük bir örgüt dosyasının içerisinde mağdur edilmiş bir sanık durumunda. Dosyanın gerçek mağduru olmasına rağmen sanık olarak 16 aydır da cezaevinde hükümlü.
7: 24 lüks araca el konuldu. Aralarında bir polisin de bulunduğu şebeke üyelerine ait 5 gayrimenkul ve 24 lüks araca el konuldu. Bakın, çetenin içerisinde, yani yasa dışı bahis şebekesinden bahsediyorum. Hani şu 50 bin liraya IBAN kiralayıp da asgari ücretle çalışanların hesapları üzerinden 100 milyonlarca lira para aklayan, para götüren çetenin içerisinde bazı polis memurlarının da olduğu ifade ediliyor. Ama onlara ait 5 gayrimenkul, 24 lüks araca el konuluyor. Şebekenin %5 komisyonla çalıştığına da özellikle işaret ediliyor değerli dinleyiciler. Devam edelim. Hayatın içerisinden haberleri sürdürelim. Şimdi bazıları helal haram gütmeden hayatlarına devam ederken ve onun hayrını göreceğini umarken, ki sükutu hayale uğramaları %100'dür, %1000'dir hatta, mutlaktır vesselam. Bazıları da evlerinde ve çevrelerinde biriktirdikleri plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını da doğa iade makinelerine getirerek kendi harçlıklarını çıkartıyor. Helal olsun. Mesela 7. sınıf öğrencisi Ahmet Bozkurt, sokaklarda gördüğüm plastikleri topluyorum, bu uygulamayı ben çok güzel buldum diyor. Bir başka gençse, Helalsun Mertoğlu'ysa, babaannem ve evdeki ambalajları birlikte biriktiriyoruz, ben de yere atılanları görürsem alıyorum, 10 bin liraya ulaşınca paramı çekmeyi düşünüyorum diyor. İşte bu da iyi örnek.
9: İsmim Ahmet Bozkurt, 7. sınıfa gidiyorum. Okulda içtiğim pet şişeleri topluyorum. Sonra eve götürüyorum, işte katıyorum. Ondan sonra sokaklardaki atılan çöpleri topluyorum. Sonra okul harçlığı olarak da kullanıyorum toplayıp. Çok iyi bence. Çevremizi temiz tutuyoruz böylece.
10: Babaannem falan evden gelenlerle topluyor. Bazen dışarıda görüyor, alıyor. Babaannemle anlaştık. Biz yarısı babaannemin oluyor, yarısı benim oluyor. Harçlık yapıyorum okula. Çok iyi bir uygulama olmuş. Ama insanların daha çok atması için bence alüminyumun biraz daha arttırılması lazım. 2 veya 3 lira falan.
7: İstanbul'da etkisini artırdığı yoğun sis hem kara hem de deniz ulaşımını etkiliyor. Bu dakika itibariyle saat 8.18 oldu bu arada. Bazı tedbirler var, alınan bazı tedbirler. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz hattı gemi trafiğine kapatıldı sevgili dinleyiciler. Tekrar ediyorum, boğaz hattı gemi trafiğine kapatılmış vaziyette. Sis nedeniyle Sirkeci Harem arabalı vapuru da iptal edildi. Şehir hatları seferinde herhangi bir iptal kararı şu ana kadar verilmiş değil. Şehir içi denizden ulaşımda Sirkeci Harem seferi hariç iptallere sebep olmayan sis, uluslararası deniz trafiğine ise engel. Kıyı emniyeti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapatıldığını bildiriyor. Deniz ulaşımında deniz otobüsleri üzerinden de seferleri kontrol etmekte yarar var. Binlerce vatandaşın o araçları kullandığı da biliniyor. Özellikle adalar seviyesinde Yalova ve Marmara bölgesindeki faaliyet hatlarını kastederek söylüyor. ediyorum. Dikkatli ve tedbirli olmakta, alternatifini düşünmekte büyük yarar var diyelim ve sürdürelim yayınımızı. Madem devlet yoktu, o 500 bin konutu kim yaptı diye soruyor Bakan Murat Kurum sevgili dinleyiciler. Türk medyada dirençli şehirler zirvesinde konuştu. Şöyle dedi Bakan Kurum, madem devlet yoktu saatte 23 konutu oraya kim yaptı? Ve madem devlet yoktu, devlet yapmadıysa o 500 bin konutu kim yaptı?
11: Madem devlet yoktu da saatte 23 konutu kim yaptı? Madem devlet yoktu da 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizin o gece gündüz çalışması, bu yapılan 500 bin konutu kim yaptı devlet yapmadıysa? İşte bugün şunu görüyoruz. Yani o milletin zor zamanlarında, ya ben kumbarasından para gönderen çocuğu biliyorum ya. O çocuk buradaki depremzede için Haçlığını gönderdi. Ve o emaneti, ya hep söylüyorum, biz o emaneti aldık ve o emanetin ruhuna uygun bir şekilde bir çalışma yaptık. Biliyorduk ki milletimiz bize inandı, güvendi ve bir emanet teslim etti.
7: Efendim 16 yıldır uyarıyorduk diyor Sabah gazetesi, Haluk Levent'in gerçek yüzünü deşifre etme konusunda diyor. Defalarca haber yaptık ve nihayet haberlerimiz somut sonuç verdi ve bu skandallar ortaya çıktı diyerek de duyuruyor. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'nin 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından devlete karşı operasyonlarıyla daha önce haberleştirdiklerini söylüyor ve bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığına yönelik soruşturmayla belgelenmesine işaret ediliyor. Başta Haluk Levent'le Babala TV'nin sahibi, beraber bağış topladığı Oğuzhan Uğur olmak üzere Ahbap Derneği yöneticileri biliyorsunuz tutuklandı. Kayyum da atanmış vaziyette. Şimdi iş harfiyen didikleniyor. Tarihe düşülen o notlar, üzerinde yapılan haberler, manşetler, sürmanşetler, yazılan köşe yazıları uzun uzun anlatılıyor haberlerde. İhanetin her türlüsüne net ve kati cevap vermek lazım. Adam berede boğulmuş, derede değil de berede. 10 yıldır aranan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi bere detayı ele verdi. Otelde toplantıya katıldı, takibi alındı. MİT'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi haftalarca sokaklarda takip etti onu. Eşleşme tamamlandı ve düğmeye basıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast timinin firari üyesi olan eski pilot yüzbaşı Burkay Karatepe yapay zeka destekli yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Oteldeki toplantıya bereyle katılan hain tavrıyla dikkat çekti. Sessizce izi sürüldü, saklandığı ininde yakalandı. Gerçi bu kılıkla, kıyafetle şüphe uyandıran oturuşuyla, davranışıyla, simayla, kaşlarına kadar kulaklarını kapatacak ölçüde çektiği beresiyle en ön safta zaten şüphe çekmemesi pek mümkün değil. Ama o güne değin kırmızı bültenle aranıyor olmasına rağmen 10 yıl boyunca hala ülkede barınması, elektriksiz bir evde yaşaması, hiç kimsenin dikkatini çekmemesi, ya bizim komşular meraklıdır kim bu derler. Derler. O mahallenin bir muhtarı vardır. Şuradaki kimdir diye sorar, soruşturulur, öğrenilir yani. Tek başına bir adam denir. Birden ortaya çıktı denir. Kimseyle konuşmuyor, hareketleri tuhaf denir. Dememişler mi? Dememişlerse niye dememişler? Ya da bu hain tek başına mı bu noktaya kadar gelmiş? Tek başına olması ihtimali yok. Afyon'da kağıt toplayıcısı kılığında gizleniyordu. Terk edilmiş bir evde yakalanmıştı o hain. Kaldığı yerde bakın 7 milyon lira değerinde döviz, kaynağın hali hazırda akarak kendisine ulaştığı anlaşılıyor böylece. 7 milyon lira değerinde döviz, altın ve uyuşturucu ele geçirildi. Sarhoştu bu arada yakalandığında. Teröristin sağlık raporunda 0.34 promil alkollü olduğuna da işaret ediliyor. Sanal devriye ve açık kaynaklar esnasında toplanan görsellerin de tek tek incelendiğine işaret ediliyor o haberlerde. Adı Burkay. Fethullahçı terör örgütünün operasyonlarında Başkan Erdoğan'ın bulunduğu yerde ateş açan helikopterin timin taşıyıcısıydı, pilottu. İşte tam da bu konuya ilişkin Abdülkadir Selvi yazıyor Hürriyet gazetesinde, şöyle diyor. Firari FETÖ'cü yurt dışına kaçmaya mı hazırlanıyordu? Müzik. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teslim almaya giden FETÖ'cüler arasında yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe 10 yıl sonra yakalandı. Şimdi emniyette sorgusu devam ediyor. Bu da bize devletin bazen yarına bıraktığını ancak yanına bırakmadığını bir kez daha gösteriyor. Bu operasyonda Milli İstihbarat Teşkilatı'yla emniyetin mükemmel işbirliğini görüyoruz. Tek devlet olunca bunlar başarabilirler, başarılabilir. Ne demek istediğimi birkaç örnekle anlatacağım size. Öcalan'a Suriye'de Mercedes operasyonu düzenlenecekti. Operasyonun devletin içinden sızdırıldığı ortaya çıktı, haliyle de başarılı olamadı. Devlet içinde paralel yapı kuran Fethullahçı terör örgütü, Karlov suikasti ve Suriye'de Rus uçağının düşürülmesiyle Türkiye'yi Rusya ile savaşa sokmak için tuzak kurmuştu. Erdoğan ve Putin'in liderliği sayesinde bu tuzağa düşülmedi. O nedenle tek devlet ve devletin içindeki birimlerin uyumu son derece önemli. 15 Temmuz gecesi Marmaris'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ele geçirmek için giden timin içinde İzmir Çiğli'deki üst komutanlığında FETÖ imamı olan Paşa lakaplı Başçavuş Zekeriya Kuzu da vardı. Darbeden 11 gün sonra bir menfezde yakalandığı için Menfez Paşası lakabı takılmıştı ona. Başçavuş Kuzu'ya neden paşa denildiğini hiç merak ettiniz mi? Assubay Başçavuş Zekeriya Kuzu, FETÖ imamı olduğu için paşalar ona selam duruyordu çünkü. FETÖ yapılanmasında onların amiriydi, onların imamıydı. Emirleri Genelkurmay'dan değil de Başçavuş Kuzu'dan alıyorlardı. Firari FETÖ'cü ve Burkay Karatepe, 10 yıl kaçtıktan sonra ilk olarak 14 Mart tarihinde Afyon'da MIT'in yüz tanıma sistemiyle %77 oranında tespit ediliyor. Bu tarihten sonra MIT'le emniyetin işbirliği içinde müthiş bir çalışma yapılıyor. Firari FETÖ'cü 4 ay boyunca tam 14 kez yüz tanıma sistemine takılıyor. Bir de Nisan ayında MIT'in yüz tanıma sistemiyle

0: Şimdi firari FETÖ'cünün irtibatlı olduğu kişiler araştırılıyor. Saklanmasına yardımcı olan Özcan Atlı tutuklandı ve yeni gözaltılarda olabilir. Burkay Karatepe saklandığı yerde 6 milyon 445 bin lira değerinde altın ve dövizle yakalanıyor. Çok sayıda sahte kimlik ele geçiriliyor. Firari FETÖ'cü emniyetin operasyonuyla yakalanmasaydı eğer yurt dışına kaçmak için hazırlık halinde miydi diye soruyor Hürriyet'te Abdülkadir Selvi yazısının ilgili bölümünü sonlandırıyor.
1: 7 gün 7 sabah.
0: Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanması, firari FETÖ'cüler konusunda yeniden objektiflerin kilitlenmesine ya da yoğunlaşmasına neden oldu ve firari FETÖ'cülerin de arasında gerginliğin, paniğin arttığı söyleniyor. Üzülen var mı? Yok tabii ki. Şimdi gözler 15 Temmuz ihanet gecesinde sivil halka ölüm talimatları verdikten sonra kaçan FETÖ'cü askerler ve mahrem imamlara çevrilmiş durumda. Mesela İstanbul'u kana bulayan General Mehmet Yiğit. Darbe başarılı olsaydı İstanbul'un sıkı yönetim komutanı olacaktı Mehmet Yiğit. Atatürk Havalimanı, Vatan Caddesi, köprüler, televizyon binaları ve TRT'ye saldırı emrini veren FETÖ'cü vatan haini. Komutanları derdest eden Amiral Ayhan Bay, kod adı Abdurrahman, Gölcük'teki savaş gemilerini Marmara'ya çıkartıp top atışı emrini veren isim, donanma komutanı Veysel Kösele'yi de derdest eden hain. Kumpasçı hain Amiral Mustafa Uğurlu, askeri casusluk kumpası faillerinden biri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gizli bilgilerini örgüte aktardı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne firar etti. Türkiye'ye karşı yurt dışında kara propaganda faaliyetlerini hala devam ediyor Amerika'da. Darbenin kilit ismi Albay İlhami Polat. Kara Harp Okulu'nda darbeyi yöneten karanlık isimlerden biri. Eşi Suzan Polat, firar etmeden önce beni affet, Emir Fethullah'tan geldi dediğini itiraf etmişti. İstanbul'da darbeyi yöneten binbaşı Murat Çelebioğlu, FETÖ tarafından devlet imkanlarıyla Amerika'daki West Point Akademisi'ne gönderildi. Yurtta sulh biziz WhatsApp grubunda İstanbul'daki işgali yöneten haindi. Ve ordu komutanını rehin almaya çalışan Albay Ahmet Gerehan, İstanbul'da işgal planını yapan isimdi ve medya kuruluşlarının yayınlarının kesilmesi talimatını vermişti. Bunlar afişi olanlar ve hali hazırda firari vaziyette olanlar. Asıl problemin kriptolar olduğunu söylemeye bilmem gerek var mı? Asıl problemin bürokraside, siyaset arenasında hali hazırda varlıklarını gizleyenler olduğunu söylemeye bilmem gerek var mı? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, darbecilerin adını kimse hatırlamıyor dedi. Sizi temin ederim ki o gece darbeye karşı en zor saatlerde milletimi meydanlara davet ediyorum diyen Erdoğan'ı bu millet kıyamete kadar en iyi şekilde hatırlayacak dedi. Bir de örnek verdi.
2: 28 Şubat'ta her şeyi dizayn ettiklerini zanneden 28 Şubat'ın o anlı şallı, yürüdükleri zaman yerdeki toprağı neredeyse titreten, baktıkları zaman emir kabul edilen o güçlü generallerinden geriye ne kaldı? Hangisinin adını hatırlıyorsunuz? O Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında seçilmiş başbakana ve arkadaşlarına ter döktüren o komutanların hangisinin adı hatırlanıyor? Ama Necmettin Erbakan'ın ismi kıyamete kadar bu topraklarda hatırlanacaktır. 15 Temmuz gecesinde o darbenin generalleri, o darbenin generallerine emir veren, Amerika'da neredeyse bir kilise ayiniyle defnedilen terör örgütünün lideri, bunların adını kim hatırlıyor, kim hatırlayacak? Ama sizi temin ederim ki o gece darbeye karşı en zor saatlerde ben milletin reyinden başka hiçbir güç kabul etmiyorum, sizleri meydanlara, sokaklara davet ediyorum diyen Tayyip Erdoğan'ı bu millet kıyamete kadar en iyi şekilde hatırlayacak, en iyi şekilde anacaksın.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde bazı kurumlarda hala FETÖ izlerinin olması dikkat çekiyor. Özellikle 2012 yılından bu yana örgütle mücadele eden kadroların tasfiye edilmesi kuşkulara yol açıyor. Geçmiş yıllarda da örgüt üyelerine ya sempatizanlarına kadro açmak için çeşitli kumpaslarla yol temizlikleri yapılmıştı biliyorsunuz. Sistem dışına çıkartılıyor. Son günlerde yargıdan bürokrasiye, güvenlik birimlerinden siyasete kadar birçok alanda örgütle mücadelede öne çıkan bazı isimler çeşitli gerekçelerle sistemin dışına çıkartılıyor. Bu isimler emekli ediliyor yahut kızak görevlere çekiliyor. Yeniden yapılanmaya çalışan örgütün bu tasfiyelerdeki etkisi var mı yok mu şimdi o düşünülüyor. Eğer tasfiye gerçekleşiyorsa o günün şartlarına göre şartlar, sebepler değişiyor.

0: FETÖ'ye zarar verenler bazen hırsız, bazen mafya, bazen ayyaş, bazen de İslam düşmanı suçlamalarına maruz kalıyor. Kimileri ise hükümet düşmanı, ulusalcı, İyi Partili, Ergenekoncu, CHP'ye yakın gibi tanımlamalarla gözden düşürülüyor deniyor. Çarpıcı bir ayrıntı bu, unutmamak lazım. Öte yandan FETÖ'nün hasarı tamir ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 10 yıllık açık kapanıyor değerli dinleyiciler. Yarın toplanacak olan Yüksek Askeri Şura'da artık terfi ve atamalarla emir komuta zinciri tamamlanmış olacak. Darbe girişiminin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında yol açtığı eksiklik kararlı adımlarla giderilecek. Yüksek Askeri Şura'da görüşülecek terfi ve atamalar sayesinde askeri makamlardaki boşluklar doldurulacak. Kritik seviyenin altına inen general ve amiral sayısı 230'un üzerine çıkartılacak. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki komuta zinciri eksiksiz hale getirilecek.
1: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, pilot garaj,
2: şoto ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş
3: Suyu? Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bir reklam.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Radyo 7'de gün erkenden başlar. Gün ağarmadan gündemi öğrenmek için 7 gün 7 sabah dinlenir.
9: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye ve 7 gün 7 sabaha hoş geldiniz efendim. Sefalar.
8: Mehmet Can'ın usta sunumuyla uyandıran program 7 gün 7 sabah, hafta içi her sabah saat tam 7'de Radyo 7'de. 7 gün 7 sabah tarafsız değil, gerçeklerden yana.
10: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
11: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
12: %51'i gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı %51 seviyesinde. Bu dakikadaki saat 8.35. %51'i özetleyelim hemen. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler yoğun şekliyle sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde de, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu istikametinde de trafiğin yoğun akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Haliç'te Ayvansaray yönünü daha yoğun olarak tanımlayalım. Liste bu kadar değil maalesef. TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, yine TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar da yoğun trafik aralıksız sürüyor. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar ve Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısım yoğun akıcı. O3'te Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar da öyle yoğun akıcı. Basın Ekspres'te Çobançeşme Kavşağı'na kadar yoğun ama Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan kısmı da yine yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Çok şükür Radyo 7 var. Radyo 7 hayatın her alanında, her saatinde olduğu gibi trafiğin yoğun olduğu saatlerde de çok iyi gider.
11: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
12: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na verilen ilginç dilekçeler var. Vatandaşın talepleri bunlar. Mesela onlardan biri İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent olması yönünde. Ege isminin kullanımının yasaklanması diğer ilginç taleplerden biri. Mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi gibi talepler de var. Komisyona Temmuz ayında tam 1610 başvuru yapıldı. Dilekçe komisyonuna başvuran bir kişi resmi nikah sırasında edilen evlilik yemininin yasaklanması, evlilik yemini olmasın diyor vatandaş. Evlilik çağındaki kişiler için doğrudan bu alana odaklanmış resmi devlet kurumlarının kurulması istendi. Komisyona verilen dilekçelerde bedelli askerlik kapsamında verilen temel eğitime, isteğe bağlı olarak insansız hava sistemleri ve drone kullanımına ilişkinde uzmanlık modülü eklenmesi, seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesi, özel dedektiflik şirketlerinin faaliyetlerinin yasaklanması, okul bahçelerinin yaz tatilinde mahalle çocuklarının kullanımına açılması, İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması yönünde taleplerde bulunuldu. Taleplerden dikkati çeken diğerleri ise, bazıları ise şöyle: suç olaylarında kullanılmasının önlenmesi amacıyla sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması, Ege isminin kullanımının yasaklanması, mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi, ülkenin belli bölgelerde başlık parası uygulamasının yasaklanması, annelere asgari ücret verilmesi, çocuk başına asgari ücret düzeyinde yardımcı olunması, kamuda memur olanların mesaisinin haftada 4 gün olarak düzenlenmesi, ülke genelini etkileyen doğal afet durumlarında kiraların 2 yıl boyunca sabit tutulması, kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık konuşmalarının yasaklanması, kamu personel alımlarında akademik not ortalamasının esas alınması, bir vatandaşsa kamu kurumlarının sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını, duyuru ve bilgilendirmelerin sosyal medya yerine resmi internet siteleri ve yerli platformlar üzerinden yapılmasını istiyor. İnsanın aklına nereden geliyor derseniz, insanoğlu sınır tanımıyor ki. Yaşadığı hadiseden özetle bir mesaj çıkartıyor ve o mesajı doğru Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na gönderiyor. Onlardan biri de İstanbul kışlık başkent olsun, Ankara yazlık başkent olsun şeklinde. Tebessüm ettirdi, kabul edelim. Devam edelim efendim. Şimdi Areda Survey'in araştırmasından bahsetmek istiyorum size. Özgür Özel'le taraftarlarının yeni partiyi kurmasından sonra yapılan ilk anket bu. Sadece CHP yönetiminin değil, oyların da ikiye bölündüğünü gösteriyor. Areda Survey'in 29-31 Temmuz'da 2400 kişiyle yaptığı ankete göre AK Parti'nin oy oranı %35.3. Oyu merak edilen yeni parti 16.6, Kılıçdaroğlu lider liderliğindeki CHP ise 12.2 seviyesinde oy alıyor. Değerlendirme yapan isimlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman. Hatay'da konuştu Hüseyin Yayman, muhalefetin içindeki kaosu ele aldı, yeni anayasanın gerekliliğine de değindi.
4: Gereksiz bir gündemle zaman ayıracak vaktimiz de yok. Büyük Türkiye'ye yakışan yeni bir anayasa istiyoruz. Onlar koltuk savaşı verirken, onlar mahkeme koridorlarında mazbata ararken AK Parti ne yapıyor? AK Parti 2053'ün hayalini kuruyor. AK Parti 2. 25 yılın hayalinin peşine düşüyor. 2. 25 yıldaki en büyük talebimiz yeni bir anayasadır. Sivil, demokratik ve Türkiye'ye yakışan bir anayasa yapmaktır. Bu anayasa artık bu milletin bedenine dar gelmektedir.
12: Peki, anketi merak ettiğinizi fark ediyorum. Gelen mesajlarınızdan 0507-977-0101 başta olmak üzere gelen mesajlar bunlar, hemen paylaşalım. CHP'den ayrılanların yeni parti kurmasından sonra yapılan ilk anket bu ve firma tarafından, Arada Survey tarafından 29-31 Temmuz'da 2400 kişiyle yapılan bir anket. Buna göre AK Parti'nin oy oranı 35.3, yeni partinin oy oranı 16.6 seviyesinde. AK Parti'den sonra ikinci CHP'de ise 12.2 ile üçüncü sıralamayı görüyoruz. Yani AK Parti 35.3 ile birinci, yeni parti 16.6 ile ikinci, CHP 12.2 ile üçüncü sırada gözüküyor değerli dinleyiciler. Hayli orta yerden ayrılmışa benziyor yeni parti ile CHP. Cumhur İttifakı parçalanan muhalefete 15.2 puan fark atıyor Areda Survey'e göre. Özgür Özel ve ekibinin siyasi dengeler değişti algısı da anket sonuçlarıyla suya düşüyor. DEM Parti'ye bakalım. DEM Parti'nin oy oranı %9.7 seviyesinde, yani %10'un hemen eşiğinde. İyi Parti'nin oy oranı %5.6. Anahtar Parti Yavuz Ağaralioğlu'nun partisi %3.7'de. Zafer Partisi 3.6 oy oranında kalıyor. Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı ise %2.4. Bu arada Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi'nin yeniden bir araya gelebilme ve tek çatı altında olabilme yöntemlerini konuştukları ve önümüzdeki günler içerisinde bunun mümkün olabileceği de söyleniyor. Onu da antiparantez dile getirelim. Şimdi binlerce gencin merak ettiği haberle sürdürüyoruz. YKS maratonu bitti biliyorsunuz. Çok şükür. Şimdi adayların önünde en kritik viraj bulunuyor. Üniversite tercihleri, uzmanlar, bu süreçte gençleri puana ya da prestijle ilgili alanlara yönelmeleri konusunda uyarıyor. İyi de ne yapmalı? Öğrenciler, uzmanlarla görüştüler, aileleriyle konuştular, arkadaşlarıyla konuştular ve bir tercih yapmak durumundalar. Dikkat almaları gereken ayrıntılar var. Şöyle.
6: Kaygının ve stresin kaynağı bilinmezlik. Yani ne olacağını bilmiyorlar. O yüzden bölümleri yazarken hem akademik kadroya baksınlar, hem üniversitenin bir derinliğine baksınlar, ama bir de o bölümün, o mesleğin bir garantisi varsa hemşirelik gibi kaygılanmaya gerek yok.
7: Sınav sürecinde de sınavdan sonra da önemli. Evet.
13: Benim kafam çok karışık açıkçası genel olarak. Aslında beni bu strese sokuyor açıkçası. Ama ailemden destek gördüğüm için genel olarak çok da sıkıntı olmuyor.
6: Doğru bilgi, yerinde bilgi. Öğrenciler üniversitelere gitsinler. Adım atmadıkları, laboratuvarını görmedikleri, rektörünü tanımadıkları hiçbir üniversiteyi tercih etmesinler diyorum.
14: Çok heyecanlıyım. Yaptım listemi. Hani süreç böyle. Çok stresli bir süreç. Yani çok çalıştım ve emeğimin karşılığını almak istiyorum. Ve gelecek mi, gelmeyecek mi hiç bilmiyorum. Hiçbir garantisi yok.
6: Eltinin çocuğu, bazen komşunun çocuğuyla kıyaslamalar yapılıyor. Öğrencinin puanı tutuyorsa tabii ki en iyisini yazsın. Komşunun çocuğu tıp okuyor, sen de tıp okuyacaksın deyip çocuğunu baskılamaması lazım. Birden farklı senaryo yapabiliriz. Örneğin öğrenci hemşirelik istiyor. Puanım yetmezse alternatif olarak ebeliği yazması çok mantıklı. Yoksa bir tane öğretmenlik, bir tane iktisadi idari bilimler, bir tane mühendislik alternatif değil. Alternatifin de kendi içinde bir yol haritasının olması gerekiyor.
12: Selçuk Bayraktar, bütün dünya artık onu tanıyor, Türkiye kamuoyu da çok yakından tanıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı malumunuz, 2026 YKS İstanbul Şampiyonları buluşması programındaydı. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma gibi bir eser, abilerinizin, ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak konfor alanlarının dışına çıkmalarına neden oldu ve ancak bu eser öyle inşa edildi diyor. Gönlünüzde yatan aslanın, sevdanızın, tutkunuzun peşinden gidin diyerek o gençleri, başarılı gençleri yönlendiriyor Selçuk Bayraktar.
15: Genç kardeşlerim, öncelikle hepinizi teker teker bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Hayattaki en yorucu, en stresli dönemlerden birini büyük bir başarıyla tamamladınız. Her biriniz zihninizde ve ruhunuzda yarının ulu çınarlarına dönüşecek o tohumları taşıyorsunuz. İşte bugün bu salonda olmanızı sağlayan, bütün farkı yaratan da bu seçiminiz oldu. Hayat önünüze daha pek çok yol ayrımı çıkartacak. Bu fani dünyada, bu geçici dünyada iz bırakmak, fark yaratmak istediğinizde yine az seçilen, emek isteyen, o ıssız patikaları tercih etmeniz gerekecek. Hayat çoktan seçmediği bir sınavda doğru şıkkı işaretlemekten ibaret değil. YKS'de önemli bireysel bir başarı gösterdiniz. Bu elbette çok kıymetli. Ancak hayatta büyük ve kalıcı işlerin hepsi takım oyunu sayesinde gerçekleşiyor. Dostluklarınız, karakteriniz, vefanız, sadakatiniz, takım olmak. Bunlar eğitim sisteminin öğretmediği, ölçmediği, hatta notlandırmadığı çok daha önemli olgular. Göreceksiniz ki en önemli hedeflerinize bu değerlerle kenetlendiğiniz yol arkadaşlarınızla ulaşacaksınız. Hazreti Hüseyin'in 100 yıllar önce ifade ettiği, inancımızın da bize aktardığı gibi hayat inanmak ve mücadele etmektir. İnanmadan mücadele etmenin bir değeri olmadığı gibi inancın kendisi de mücadele etmediğiniz sürece ya pekişmeyecek ya da zamanla var olmaktan uzaklaşacaktır. İnancınızı eylemlerinizle, mücadelenizle diri tutun. İnsanın kefedeki ağırlığını ahlaki seçimleri belirler. Adım adım, santim santim önemli bir sınava hazırlanıp sabırla gayret ettiniz ve başarılı oldunuz. Gerçekten çok büyük bir emek verdiniz. Ancak hayat imtihanındaki yerinizi sadece akademik sorulara vereceğiniz cevaplar değil, ahlaki seçimleriniz belirleyecek. İşte tüm bu imtihanları başarıyla verdiğinizde ortaya bir insan abidesi çıkacak. Hayatta rahat yok. Rahatın peşinde koşmayın. Bu sınav bitti, artık rahat edeceğim diyorsanız yanılıyorsunuz. Hayatta sürekli bir rahat hali yok, kesinlikle yok. Buradaki büyükleriniz belki benden de daha iyi bilirler. Geçici süreler olabilir ama bunun da çok uzun sürmesi mümkün değil. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma gibi bir eserdi. Abileriniz, ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi. Zira insanlık tarihine de baktığımızda bütün büyük ve önemli eserlerinde konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Rahatsızlığınızı faydalı işlere, üretime ve kalıcı eserlere dönüştürün.
0: 7 gün 7 sabah.
16: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
17: Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, Temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı vergi kaçakçılarına göz açtırmıyor. Her gün 4 milyon vergi mükellefi analiz ediliyor. Riskli bulunan mükellefler vergi dairelerine bildirilirken ilk 6 ayda 791.082 mükellef denetime tabi tutuldu. Sermaye Piyasası Kurulu kamuoyunda yer alan yatırım fonlarına ilişkin rehber taslağının tamamlandığı ve yürürlük tarihinin belirlendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
16: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
12: Halkbank. Adana'da çocuğu için sadece 2 adet lahmacun satın almak istedi bir anne. Yani imkanı ona el veriyordu. Lahmacunlar da öyle hani bilenler bilir, sokak lahmacunu öyle çok büyük falan olmaz. Böyle bir avuç içi büyüklüğünde diyelim, ya da ellerinizi birleştirerek ölçün lütfen. Seyyar satıcının akıl almaz bir muamelesiyle karşılaştı. O video görüntülerini izleyenler vardır tabii aranızda. Sokak ortasında yaşanan olayda lahmacuncu öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada büyük bir infiale neden oldu. Bakanlık ve zabıta ekipleri devreye girdi ve bazı pes dedirten detaylar ortaya çıktı. Şimdi Seyhan ilçesi Karasoku mahallesinde yaşandı öğle saatlerinde o hadise. Hanımefendi çocuğun da talebiyle tezgaha yaklaştı. Lahmacundan 2 adet istedi. Önce bir dedi, lahmacunun küçük olduğunu fark eden çocuk sayesinde. Anne ben onunla doymam ki diyen çocuk sayesinde hadi 2 tane alabilirim dedi. Sonra 2 adet lahmacun siparişi seyyar satıcının tepkisine neden oldu ve iş krize döndü. Müşterisine 5'ten az satmam diyerek ters bir çıkış yaptı satıcı Ade. Kadının 2 adet lahmacun almakta ısrar etmesi üzerine normalde 5'ten az satmam ben ama çocuk için vereyim, para verme git şeklinde onur kırıcı ifadeler kullandı. Sanki sadaka veriyormuş gibi davrandı ve kadının uzattığı parayı da aldı, cebine hemen attı tabii, o ayrı konu. Poşet istedi kadın, elinde lahmacunları açıkta götüremeyeceği için. Bir poşet istemesi üzerine iyice kızdı satıcı. Ambalaj masrafını bahane etti. Müşterisine yüksek bir sesle çıkıştı. Ya 2 tane alıyorsun lahmacun, poşete koy diyorsun, kağıda sar diyorsun diyerek bir de tepki gösterdi. Ve bütün bu olanlar yanı başında evladıyla beraber tezgahın önünde parasıyla lahmacunu satın almak isteyen hanımefendiye reva görüldü. Sosyal medyada tepki çoğaldı. Bakanlık, Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Takibi yapıldı ve zabıta da acımadı. Tezgah kalktı. Bakanlığın uyarısı, sosyal medyadaki devasa tepkinin ardından Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine gitti. Ekipler toplumsal vicdanı yaralayan olaya imza atan AD'nin seyyar lahmacun tezgahına el koydu. Bulunduğu yerden onu kaldırdı. Seyyar satıcı AD sanal medya hesaplarından bir video yayınladı. Kamuoyundan özür diledi. Ben öyle biri değilim dedi. İşte internete bu yönüyle düşerseniz ve açgözlüğünüz, şımarıklığınız her şeyin önünde algılanırsa, anlaşılırsa ve bu belgelenirse tezgahtan da oluyor, ekmekten de oluyorsunuz. Ne olur? Yani 10 kuruşa 20 kuruşa denk gelen o poşeti versen, 2 lahmacunu pakete koysan, prensibin olan 5 lahmacun yerine bir keze mahsus 2 lahmacun versen ki verdin, ne olur? Yani akabinde bir küçük kağıt parçasına sarsan, kırmasan, incitmesen, o çocuğun hiç unutmayacağın o hadiseyi yaşamasına sebep olmasan ne olur? Ben biliyorum, parası olmadığı halde gelip talep eden hanımefendilere, çocuklara, gençlere, erişkinlere, yaşlılara, düşkünlere bila bedel malından, hizmetinden yararlandıran esnafı biliyorum. Onları saygıyla selamlıyorum. Gel yemeğini burada her gün ye diyen esnafı biliyorum. Gel haftada bir gün harçlığın benden diyen küçük esnafı gayet iyi biliyorum. Dükkan sahibini gayet iyi biliyorum. Allah onlara daha çok versin. Peki sen ne yaptın? Sözüm ona, 5 lahmacunluk prensibini çöpe attın, 2 lahmacun verdin, parasını havada kaptın, cebine attın, bir poşet için, 3 kuruşluk bir poşet için bütün hayrından oldun, bütün güzel niyetinden oldun ve dahi tezgahından oldun. Şimdi özür diliyorsun ama son pişmanlık fayda etmez. Ordulu lastik tamircisini dinleyin şimdi. İlerleyen yaşına rağmen lastik tamirine devam ettiğini söylüyor. Kendi dilinde yaşadıklarını anlatıyor. O da helal lokmanın peşinde. Gençler diyor, böyle bir işi yapmak istemiyorlar ki.
18: Ben ne yapıyorum? Ben burada lastik tamiri yapıyorum. Başka hiçbir şey de yaptığım yok. Ne yapacağım ben burada? Gençlere örnek oluyor mu? Gence desem ki sen gel bunu çalış desem, abri sağ vereyim desem, bedava vereyim almayayım. Gencin elinde, bir elinde arkadaşı gibi telefon, ondan sonra şeye uymuş, modaya uymuş, ya marka olacak yani. Beni sorarsan tulum 200 lira. Ben sana ne diyeyim ya? Ben buna zevk aldım, çalıştım. Çırak yok, yok la yok. Ben sana yanım kardeşim desem ki adama, sen gel abi çalış dur. Burayı sen al, sana vereyim desem, öyle bir adam yok ya. Ya istemiyor. Bu iş biraz şey iş ya. İyi bir iş çalışana. Yuh ye kardeş, su var, akı yapla, yal adamın parasını gitsin ya. Çalışmıyor gençler ya. Ne diyeyim ben daha ya?
12: Evet, çalışmıyor gençler, parke taşı gibi telefonlarla dolaşıyor dedi. Duydunuz, usta durumu böyle anlatıyor, yaşadıklarını böyle. Ayın bugün 3'ü, 3 Ağustos 2026 Pazartesi sabahındayız. Birinci köprü, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün, yarın ve 5 Ağustos tarihlerinde, ama gece, gündüz değil, 1 ile 5 saatler arasında kapalı olacak sevgili dinleyiciler. İstanbullu sürücülerin ya da o saatlerde İstanbul'da olmaları muhtemel dostlarımızın dikkatine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan Asırlık Gece belgeselinin çekimleri nedeniyle bugün 4 Ağustos itibariyle ve 5 Ağustos itibariyle 1'den 5'e kadar gece saatleri içerisinde trafiğe kapalı olacak. Alternatif köprüler ve güzergah kullanılması gerekiyor. Bu arada yeri gelmişken Asırlık Gece'yi izleyin. Eğer izlemediyseniz internetten mi bulursunuz, tekrarlarını mı yakalarsınız? Lütfen izleyin. O günü ve şartları yeniden hatırlayın. Neye maruz bırakıldığımızı yeniden tazelemekte fayda var. Zira biz hep hüsnü niyetimizin, iyi niyetimizin faturasını ödüyoruz. Bu kadar da iyimser olmayın. Muhataplar bu kadar iyimser olmadılar. Olmayacaklar da. Bugün itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor? Yağış var mı? Yağmur var mı? Fırtına var mı? Poyraz devam edecek mi? Son raporu Furkan Bayraktar paylaşıyor.
19: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik.
20: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalığı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan'la Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 31, Edirne 36, Bursa 32, İzmir açık 34, Denizli 39, Muğla 37, Antalya az bulutlu 32 derece, Burdur 36, Adana 35, Ankara az bulutlu 33, Konya 31, Sivas 35, Zonguldak 26, Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon 29 derece, Erzurum az bulutlu 34, Malatya 39, Van 31, Diyarbakır 44, Mardin 39, Şanlıurfa açık 42 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 44, Bakü 34, Berlin 29, New York 30 derece.
19: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
12: Otopratik. Bizi dinleyen dostlarımız çok. Gerçekten de öyle ve yazan dostlarımız var. Bir de yazamayan dostlarımız var. Yani her halükarda mücadelesinde meşgul olanlar. Haklılar. Neden yazmıyorsunuz falan diyecek halimiz de yok. Kübra Hanım bizi dinliyor. Bazı insanlar cenneti kendi elleriyle kaybediyorlar. Mesela bir küçük lahmacunla diye yazmış. Ne güzel anlatmışsınız derdinizi. Balıkesir'de Eyüp Güven dostumuz var. Ona da çok teşekkürler efendim. Elazığ'da Alfaslan Bey bizi dinliyor. Nereye doğru gidiyoruz, umut var mı diye soran Ömer Bey. Evelallah, Allah yaşattıklarına kadirdir. Onların rızıklarını tebiinde de zerre kadar şüphe yoktur. Merak etmeyin efendim. Düzelir. Önce daralır, sonra düzelir. Ama bir aynaya bakma zamanı. Yani ben nasıl duruyorum, nerede duruyorum, hayata nasıl bakıyorum, aynadaki görüntüm nedir, hamdım var mı, şükrüm var mı, edam var mı, sorumluluklarım nelerdir, onlara bakma zamanı. Kasım Bey, İstanbul'dan çok teşekkürler. Arnavutköy'de İmrahor'da bizi dinliyor Mesut Bey, ona da sevgiler gönderelim. Harun Has Yüncü Kayseri'den dinliyor. Eksik olmasın, yine Kayseri'de adaşım Mehmet Bey bizi takip ediyor. Herkesin düşüncesine saygımız var. Olmalı da, ama her düşünce bizi devletle karşı karşıya getirecek kadar olmamalı ve bizi kör etmemeli. Buna çok dikkat etmemiz lazım diyor. Efendim, devleti de yaşatacağız, milleti de pekala huzurla, sağlıkla, barış içinde yaşatacağız. Niyetimiz o. Mehmet Bey çok teşekkürler. Hakan Ökteme çok teşekkürler. Kira fiyatlarından şikayet eden Recep Turgut'a çok teşekkürler. Efendim, siz TOKİ ile ilgili kampanyalara başvurdunuz mu bilmiyorum ama zaman zaman bundan bizar olduğunuzu gördüğümüz mesajlarınız var. Şöyle bir yönlendirelim istedim size. Erdal Koçhan'a çok teşekkürler. Terörsüz Türkiye sürecinin bütün Türkiye'de heyecan oluşturduğunu söylüyor. Süleymaniye bölgesindeki tecrübesini aktarıyor. Orada tanıdığım insanlar var. Arazilerin başına geçtikleri haberlerini aldım. Bunlar son derece iyi. Bu mevzu kapanacak. Yani evet, canımız çok yandı, moralimiz çok bozuldu, şehitlerimiz var. Fakat ülkedeki bu ateş, yangını sönecek ya. O yüzden bu terörsüz Türkiye sürecini fevkalade yerinde ve hayati buluyorum diyor Erdal Bey. Yerden göğe kadar haklı. Ne güzel anlatmış. Ama süre bitti bize tanınan. Hepinize çok teşekkürler. Eksik olmayın. Sabah 7'de başladığımız yayında bize arkadaşlık ettiğiniz için. Kısmet olursa yarın sabah yine buluşalım ve yine konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
21: De katıl derim, katılın evim.
22: Reklam.
23: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
24: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
23: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
22: Reklam.
25: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
26: çok daha hızlı
25: ve geniş içeriğiyle
26: çok daha zengin.
25: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.

Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.

Günaydın, merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir hafta ve yeni haftanın bu ilk sabahında ben Erkan Koç. Sizlerle birlikteyim. Program başladı. Az önce Çelik'in seslendiği eserle programın startını verdim. Şimdi Zerrin Özer'den gelsin. Bu sabaha yakışacak en güzel şarkılarla yanınızdayım 11'e kadar.

uğurladık ve Ağustos ayına girdik. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, yeni bir gün. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, güzel bir gün olur inşallah. Şu an mesaiye başlayan, iş başı yapan, görev başında olan ve radyoyu değil kendisine iş arkadaşı yapanlar, selam olsun size. Allah kolaylık versin. Şarkılarla başladık, türkülerle devam.

Orta Anadolu'dan 3 eseri peş peşe sıraladım sevgili dostlar. Bugün programa katılımlarınızı isteyeceğim. Nasıl isteyeceğim hemen söyleyeyim. Sizi eskiye götüren bir şarkı mutlaka vardır. Şöyle sizi maziye götüren. O şarkı hangisi ya da o türkü? Sizi çocukluğunuza götüren de olabilir. Bugünkü repertuarın içerisine sizlerin o beni eskiye götürüyor dediğiniz eserlerden de serpiştireceğim, haberiniz olsun. Instagram'dan Erkan Onur Koç bana ulaşabilirsiniz, oradan yazabilirsiniz. Son paylaştığım görselin altına Erkan Onur Koç hesabına gelerek oradan yazabilirsiniz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: Ağustos'tan Hodri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Reklam.

maziye götüren şarkılar bunlar. Cengiz Kurtoğlu'ndan sonra özellikle taverna müziğin öncülerinden Atilla Kaya ve onun sesiyle Kutup'ta Yaz Gibi.

Güne Radyo 7 ile başlamayı alışkanlık haline getirenler, hoş geldiniz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Ve ben Erkan Koç. Müziğimizin en seçkin örnekleriyle, en iyi yorumculardan, en baba şarkılar bu sabahta sizlerle.

sizi geçmişe götüren bir şarkı ya da türkü var mı diye sordum. Çok sayıda katılım var ve onlar arasından bazı eserleri repertuarın aralarına serpiştireceğimi söylemiştim. Şimdi işte onlardan biri geliyor. Yozgat yöremize ait türkü. Hastane önünde incir ağacı.

0: Bugünkü programda bizi maziye götüren türküler, şarkılar var sevgili dostlar. Ve şimdi çok kısa, sadece 45 saniyelik reklam aramız var. 45 saniye sonra tarzımızı değiştireceğiz. Ve sizden bana önerilen, beni maziye götürdü denen o eserlerden biriyle devam edeceğiz. Bakalım hangisi olacak, lütfen ayrılmayın.
1: Çok çok çok çok canlı, Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Reklam.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzülle ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize fuzul lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.

Barış Manço'dan dinlediğiniz eseri ve sizden gelenler arasında az önceki dinlediğimiz eserin peşine yakışacağını düşünerek tabii ki listeye aldım. Beni maziye götüren bir şarkı ya da türkü var diyorsanız siz de bana iletebilirsiniz. Nereden? Instagram'dan Erkan Onur Koç hesabına gelerek. Hadi şöyle bir kısa bir düşünme payınız olsun. Evet ya, beni maziye götürüyor şu şarkı ya da türkü dediğiniz o eser hangisiyse bana yazın lütfen. Instagram Erkan Onur Koç hesabına gelip son paylaştığım görselin altına bırakabilirsiniz mesajınızı.

Mazide bir yolculuk yapıyoruz ve sizi geçmişe götüren eserler hangisi diye sordum. İşte o gelen şarkılardan birini de Zeki Müren söyleyecek. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

En çok dinlenen müzik programı Erkan'la Çok Canlı'da ben Erkan Koç sabahınızı eşlik etmekteyim. Birbirinden güzel ve özel eserlerle. Küsmek elbette iyi bir şey değildir. Ama bu eser, bu uzun hava, sözlere dikkat ettiğinizde yahu ne güzel küsmüş üstad, nasıl da yazmış dedirtecek cinsten. Eseri başa alacağım, merak etmeyin. Solistin üstüne konuşmayacağım. Seher yeli bizim ele gidersen, nazlı yâre küstüğümü söyleme. Ne hallere düştüğümü sorarsa, bağrıma taş bastığımı söyleme. Bu türküyü her dinlediğimde tüyler diken diken olur. Sözlere dikkat.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAS, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: www.lampyedinokta.com
1: Tıkla.
0: Anında canlı dinle.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Her tarz müziğin en iyilerini dinliyorsunuz bu programda. Reklam öncesinde türküler vardı, şimdi şarkılar. Ve sizler tarafından Ferdi Tayfur'un birçok eseri beni maziye götürüyor denerek yazılmış. Bir tanesini bugünkü listeye aldım ve Ferdi Tayfur'la da programı devam ettiriyorum.

Bugünkü programın repertuarını bizi maziye götüren şarkılardan, türkülerden oluşturdum. Umarım beğeniyle dinlemişsinizdir bugünkü eserleri. Efendim artık ben müsaadenizi isteyeceğim. Son iki şarkı, ilki Müslüm Gürses'ten şu an geliyor. Hemen peşine de Yıldız Tilbe'den dinleteceğim şarkıyla bugünkü programı tamamlamış olacağız. Ben Erkan Koç, sizlere hayırlı ve huzurlu bir pazartesi günü diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de buluşmak üzere, hoşçakalın.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Aldanırım deyince hani bazen insanın aklı değil de böyle kalbi inanmak ister ya. Hani en büyük yanılgı tam da orada. Ama ne olursa olsun insan yine de sevmekten vazgeçmiyor değil mi? Temkinli oluyor ama umudunu da böyle tamamen bırakmış olmuyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler orada mısınız? Radyoların sesi açık mı? Harikasınız, hoş geldiniz.

aldanırım belki ama aldatamam. Yani biraz karakterle, biraz yaşananlarla, biraz da böyle vicdanla alakalı değil mi? Kırılıyoruz, üzülüyoruz ama kimsenin yüreğinde efendim böyle benim yüzümden yara bırakmam dercesine anlatılan keyifli şarkılardan biriydi. Burası Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo'ydu. Tüm zamanların en keyifli şarkıları elbette Özlenenler de burada olacak.

Yolun neresinde olursanız olun, evde, işte ya da direksiyon başında bizleri dinleyenler var. Günün sesine ortak olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz tabii ki. Radyo Ede Türkiye'nin alışkanlığı olmaya devam ediyor. Kimisi şöyle radyosunu açtı, kimisi mobil uygulamadan bizlere eşlik ediyor. Olsun, aynı frekansta buluşmanın keyfi çok başka değil mi? O zaman şöyle radyolarımızın sesini de açıp bu güzel şarkılara eşlik etmek lazım.

sevilen şarkılar, özlenenler, şu anda fonda duyduğunuz da öyle. Hani bazı insanlar vardır, kendi mutluluğundan önce böyle sevdiğinin huzurunu düşünür ya. İşte gerçek sevgi, benden çıkıp biz olabilmek, değil mi? İşte o zaman anlam kazanıyor, benden öte, benden ziyade.

güzel anlattı değil mi? Hani böyle insan ömrü boyunca kendini tanıdığını zanneder ya. Oysa böyle hani içimizde keşfedilmeyi bekleyen öyle bir ben vardır ki böyle ne hırsla ne öfkeyle ne de böyle hani dünyayla tarif edilen. Bazen insan böyle kendinden öte olana yöneldikçe gerçek kendini de bulmuş oluyor. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 sizlerle olmaya devam ediyor. Özlenen şarkılarla. Sevdiklerimizi de ihmal etmeyeceğiz bu arada. Nerede olursanız olun. Açın şöyle radyolarınızın sesini.

Daha ne söylesin değil mi? Hani böyle nefret etmek değil de geri dönüş ihtimalini böyle kalpten silmeye çalışmak. Hani böyle bazı kırgınlıklar, evet affediyoruz ama eskisi gibi olmuyor. Etkisi yıllarca sürebiliyor. Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini beraber dinlerken sevdiklerimizi de ihmal etmeyeceğiz. Günün her anına eşlik eden, böyle yüzlerce tebessüm bırakan, gönüllere dokunan Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Amerikan doları 47,53, euro 54,83, gram altın 6206, çeyrek altın 10.030 Türk lirası, Brent petrol 83 dolardan işlem görüyor, Borsa İstanbul 100 endeksi ise günün şu dakikalarında 13.420 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
6: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
7: Bilmenize hiç gerek.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Sevdiklerimizi de ihmal etmeyeceğiz bu arada. Nerelerde bizleri dinliyorsanız efendim şöyle sevdiklerinizi de ihmal etmeyecek şekilde mesajlarınızı gönderin. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507-977-0101. Şöyle an itibariyle kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız bir kare fotoğrafla buyurun programa. Ve yine Radyo 7 Instagram adresi üzerinden de benim fotoğrafımın altına. Ama isimlerinizi de yazarsanız harika olur. Kimler mesaj gönderiyor, nerelerden gönderiyor onları da görmek isterim.
1: Bir gönlüm var

Hem unutulmayan şarkılar, hem de sizlerin en sevdikleri. Kimler neler unutmuyor? Efendim, hangi güzel duygular böyle içinizden geçiyor? Hani böyle bazıları gidiyor, bazı anılar kalıyor. E zaman da geçiyor. Ama kalp kolay kolay silmiyor, değil mi? Hani unutmak bazen istemekle olmuyor ya. İşte onu anlatıyor.

0: Burası Radyo 7.
1: Hem özlediğimiz şarkılar, hem en sevdiklerimiz, hem böyle gözümüzün önünde efendim bizlere güzel böyle anılar canlandıran, değil mi? Öyle olsun zaten, hep böyle güzellikler kalsın gözümüzün önünde. İnsan nedense hep böyle ona negatif duygular yaşatanı hatırlatsa da biz böyle iyi düşünelim, iyi olsun. Karşımıza da hep iyi çıksın. Mesajlara geçeceğim birazdan ama öncesinde bu güzel şarkıyı da dinlemek lazım. Adı Bende Sakla.

0: Radyo 7 Haber.
1: Temmuz ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda %31,75'e geriledi. Ağustos'ta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %31,9 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık döneminin ilk ayı olan Temmuz'da gelen %1,78 oranındaki enflasyon rakamından faydalanacak. İhracatta tüm zamanların Temmuz rekoru geldi. Ticaret Bakanı Bolat, Temmuz'da ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artarak 25,6 milyar dolara ulaştığını ve en yüksek Temmuz ayı ihracatına imza atıldığını bildirdi. Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Etmeskut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Amerika Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre iç kesimlerde hava sıcaklıklarının bir miktar artacağı, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 32, başkent Ankara 33, Bolu 29, Samsun 30, Erzurum 34 ve Mardin 39 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, Temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı vergi kaçakçılarına göz açtırmıyor. Her gün 4 milyon vergi mükellefi analiz ediliyor. Riskli bulunan mükellefler vergi dairelerine bildirilirken ilk 6 ayda 791.082 mükellef denetime tabi tutuldu. Sermaye Piyasası Kurulu kamuoyunda yer alan yatırım fonlarına ilişkin rehber taslağının tamamlandığı ve yürürlük tarihinin belirlendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

kimler bizlerle beraber olmaya devam ediyor. Kütahya'da Naim Bey var. Bütün güzel şarkılara eşi Meryem Hanım için ve vişne toplayan Fatma teyzelere diyor. Sonrasında bir de akşam dondurma ısmarlayan vişne ağası varmış Hatice Hanım. Sizlere de armağanımız olsun. Kolaylıklar diliyorum.

0: Radyo 7.
1: Bu kaçıncı çalışı kapının? Bu kaçıncı sendeysin başkası? Peşinden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarsaçlarından sen suçlusun.

Konya Akşehir'de Ferhan var, selamlarını göndermiş. Eşi için bir şarkı rica ediyor. Eşi Ender Bey bizi duyuyorsa tabii ki güzel bir şarkı armağan edelim. Ahmet Özgür İzmir'de bizimle birlikte, sıradaki şarkıyı çok çok sevdiği Elif'ine armağan ediyor. Elif Hanım, duyuyor musunuz? Duyuyordur herhalde. Sizi ailece çok seviyoruz ve ailem için şarkı istiyorum. İsmim Nur diyen dinleyicimiz, gönderelim tabii.

Sevdiklerinizi ihmal etmiyoruz. Aynı frekanstayız. Evet, her frekans ses veriyor ama öyle her ses de iz bırakmıyor değil mi? İşte böyle radyo 7 böyle dinleyenin gönlünde iz bırakan çok özel bir adres. Böyle yıllar geçse de güvenle açılan bir frekans olmak böyle kolay değil değil mi? Radyo 7 de bunu başaran ender bir radyo. O yüzden zaten Türkiye'nin alışkanlığı olmaya devam ediyoruz. Şarkılar değişiyor, mevsimler değişiyor. Adresler değişmiyor ama radyo 7'de olanlar iyi bilir. Birazdan sevdiklerinizi yine ihmal etmeyeceğiz. Onlara güzel şarkılar armağan edeceğiz. Yıllara götürecek yine bu şarkı bizi. Öncesine bakalım neler gelecek aklınıza.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım, insanlığın seyrini değiştirmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren

0: İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi bir adım önde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi bir adım önde.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bazen insanın en büyük pişmanlığıdır ya, tam gitmek üzereyken işte bu sözü söyleyememek, böyle her ayrılığın içinde söylenememiş iki kelime vardır. Değil mi? Böyle dilimiz susuyor ama kalbimiz o cümleyi Allah'ım günlerce tekrar ediyor. Hani böyle o keşkeler var ya, işte o ayrılıklar da sevilmiyor zaten.

Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve tüm zamanların en güzel şarkılarını sevdiklerinize ve sizlere armağan edeceğiz derken hani böyle çok öncelere böyle içimize dokunan o güzel şarkıları da dinleyeceğiz demiştik. Onlardan biri.

yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belalım. Ah.

Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. İstanbul'da Mevlid'e ok var. Burak Ezer için bir şarkı rica ediyor. Dinliyorsa gönderelim. Dört gözle bekleyenler kim acaba? Onları mutlu edin demiştiniz ama yani onları mutlu ederken kim edecek? Sizin isminiz, onların ismi. Hani yazaydınız iyiydi, duyururduk buradan.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
5: Hayalinizdeki

Ayşe'nin alışkanlığı, Radyo 7'desiniz. Birlikteliğimiz devam ederken mesajlara da bakacağımı söylemiştim. Muharrem Arzuman benden şarkı rica ediyor. Bursa'da bizlerle beraber olan, yolda olan sevdama, çocuklarımın babası, eşim Lütfü için istiyorum demiş. Kim demiş? Sadece Bursa'dan yazdığını söylemiş.

6 Şubat'ta çıktığımız evimize tekrar taşındık demiş. İyi, Allah sağlıkla oturmayı nasip etsin. Radyo 7 programcılarına, emeğe geçen herkese Malatya'dan selamlar gönderiyorum diyen Nurgül Hanım bizlerle birlikte. Manisa Salihli'de Güven Öztürk var. Giresun Bulancak'ta bulunan otomotiv sahibi kim var? Süleyman Koç. Ona armağan ediyor, gönderelim. Çorum'da Aysel Hanım var. Eşi Rıza Bey için şarkı rica ediyor. Ay, doğum günüymüş. Sağlıklı güzel yıllarınız olsun birlikte geçireceğiniz. Sümeyra, sıradaki şarkıyı eşi Serkan Aydın için istiyor.

Hemen şöyle bakalım kimler var. Kütahya Karaağaç köyünde vişne toplayanlar var yine. Hatice, Şerife, Kamil'e selamlar göndermiş. Bu fotoğrafta Çanakkale'den geliyor. Oh ne güzel. Serpil Ceylan, Dilek, Şule, Sümeyra. Onlar bizim.

Belki de vardır. Öyle söylüyor ama hiç de belli olmaz değil mi? Ankara Mamak'ta Fatma Hanım var. Arkadaşı ve patronu. Onlar için şarkı istiyor. Kayseri'ye taşınmak zorunda kalan Gül Beyaz. Ah, onu da çok özlemiş. Allah kavuştursun o zaman yakın zamanda.

0: devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Galatasaray evinde oynadığı hazırlık maçında Fransız temsilcisiyle 3-3 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 maça çıkan sarı kırmızılı ekip son 3 müsabakadan galibiyetle ayrılamadı. Malta'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Team Shield şampiyonasında mücadele eden kadın golf milli takımı altın, erkek golf milli takımı ise gümüş madalyanın sahibi oldu. 2026 Milletler Ligi finalinde Polonya ile Amerika karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Polonya 3-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.481 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.53, euro 54.82, sterlin 63.98. Gram altın 6.197 lira. Brent petrolün varil fiyatı 83.81 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobile. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 6 ila 8. kilometreleri. Kütahya Bozüyük Devlet yolunun 0 ila 1. kilometreleri. Kastamonu Araç yolunun 3 ila 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobile. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'a

0: Erciyiz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

ara sıradaki şarkıları anneler için istiyorum der, gönderelim. Akşehir Çakıllar'da Muhammed Bey var, Vişne ekibi var değil mi? O Taş ailesine armağan ediyor, onlar da bizlerle birlikte. Almanya'da bakıyorum şöyle fotoğrafa, oh, çayını almış, bizleri dinliyor. Selma Hanım var, sevgilerini göndermiş bize, eksik olmasınlar. Şarkılar çok güzel der, yorumlar eksik olmayınız. O da benden bir şarkı rica ediyor. Size de armağanımız olsun tabii, gönderelim sizlere ve sevdiklerinize. Isparta'da Perihan Hanım var. Sıradaki şarkıyı eşi Kazım, çocukları Salih, Merve, Sümeyye, Şeyma ve torunları Pelin ve Mehmet Efe, değil mi? Onlara armağan ediyor. Yıldır.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Radyo 7 burası. Ankara Çamlıdere. Sevgiler, selamlar size. Ahmet Yaşar Öndağ bizlerle birlikte. Ay çok güzel bir emoji ama kimden gelmiş bilmiyorum. İzmit'te, Derince'de bizlerle olan Talha Bey var. Yeni ve iş arkadaşları için benden şarkı istiyor. Hatay İskenderun'da Delal. Ekmek açarken bizleri dinliyor. Yanında Gülcan ve Seher Hanım var. Onlara da şarkı rica etmiş.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edalı saatlerin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.

0: muhabbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika-İran geriliminde diplomasi trafiği hız kazandı. Amerika Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı. Meclis Genel Kurulu yoğun bir haftaya daha giriyor. Genel Kurul'da suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Trafikte öfkenin bedeli artık çok daha ağır. Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte saldırgan sürücülere yönelik yaptırımlar sertleşti. İlk veriler de dikkat çekici. Şiddet olaylarında geçen yıla göre %50'lik düşüş yaşandı. İstanbul Havalimanı havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza attı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, havalimanının sadece Türkiye'de değil tüm Avrupa genelinde tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını duyurdu. İspanya Dışişleri Bakanı Albares, SEPTE'ye yönelik düzensiz göç akını nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinden dayanışma isteyeceklerini açıkladı. Fas'ın çözüm sürecinde işbirliği yaptığını belirten Albares, Avrupa'da ortak hareket çağrısı yaptı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %40 seviyesinde. Sahil yolu Kumkapı Sirkeci yönünde sağ şeritte çevre düzenlemesi nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki istikamette yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı verileriyle birlikte memur ve memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklileri de %1,78 oranında zammı hak etti. Ev ve işyerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Amerika Başkanı Trump'ın İran Savaşı ile ilgili kararı piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Petrol fiyatları haftaya %-5'i aşan düşüşle başladı. Altının ons fiyatı ise yükseliş kaydetti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz'da ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artarak 25,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre iç kesimlerde hava sıcaklıklarının bir miktar artacağı, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 32, başkent Ankara 33, Bolu 29, Samsun 30, Erzurum 34 ve Mardin 39 derece.
1: En güvenilir

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Günlünün 24 saati.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Var var hepsi dokuda var.
4: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.

0: Ve Radyo 7'de Gölge Saati.
1: Aşkın çözümü.
0: Sizlere seslenmek çok kıymetli. Hem büyük bir sorumluluk, hem de çok kıymetli, çok değerli. Hissettirdikleri çok güzel. Rabbime sonsuz şükür ediyorum. Hem yüreğimdekileri paylaşarak kendimi iyi hissediyorum. Belli sorumluluklar dahilinde, ha diyorum, tamam, ben bugün görevimi yerine getirdim. Diğer taraftan da hakikaten insanın işini yaparken böylesine keyif alması, bu çok hakikaten şükür gerektiren bir mesele. Allah herkese nasip etsin. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Yurt içinde, yurt dışında dinleyen milyonlar var, tesir etsin. Gününüz bereketli, huzurlu, sağlıklı, beladan uzak olsun. Hoş geldiniz.

Ben her ne kadar işini konuşarak yapan biri olsam da aslında insanın söylediklerinden ziyade hissettirdikleri çok önemlidir ve çok şey anlatır. Ne demek istiyorum? Buna kısaca ne diyoruz? Üslup bir imza gibidir. Tektir ve kendine hastır. Yani bir bakış, bir suskunluk, bir kelime, bunların hepsi bir iz bırakır. Ve bunlar seni söylediklerinden daha çok anlatır. Böyle nazik bir kelime en sert gerçeği bile yumuşatabilir. Hoyrat bir ifade en güzel düşünceyi bile incitebilir. Tabi zamanlama da önemli. Kelimeler taşıyıcıdır ama üslup ruhu yansıtır. Ya unutmamak lazım, insanlar gerçekten ne söylediğini değil, onlara neler hissettirdiğini hatırlarlar. İşte bunu belirleyen şey de üsluptur. Çok kıymetlidir ve çok önemli.

Az önce üsluptan bahsettim ama önce insanın sözleri hak olacak, doğru olacak, yerinde olacak. Üsluptan da önce ne gelir? Gerçek gelir, ahlak gelir. Mesela seninle derdi olan seninle konuşmaz, gider senin haricinde herkesle konuşur. Lan bunun üslubu düzgün olsa ne olur? Mesele sen değilsin çünkü. Mesele yaptığı gıybet karşısında, karşısındakiler böyle baş sallıyor ya, onaylıyor ya. Evet haklısın. İşte o şakşaklayanlar var ya, keyifle dinleyenler o gıybeti. Bazı insanlar gerçeği değil, kendini haklı hissettiren kalabalıkları severler. Ben kibarca kalabalık diyorum şimdi yayında.

Az önce gıybet dedim ya. Aşk yine. Çoğunuzun acı acı, ah be Talha. Haklısın diyeceğiniz bir acı gerçekten bahsedeyim mi? Bir gün hayatına biri dahil olur, herhangi bir vesileyle. İş veya başka bir konu. Sen şunun sinyalini alırsın. Ya bu beş para etmez biri. Sana sen daha yeni tanıştığın o dönemde başkaları hakkında atar tutar. Mesela bu çok önemli bir sinyaldir. Ya kardeşim bir gün Allah muhafaza ortaklığın, arkadaşlığın bitse başkalarını sana sattığı gibi seni de başkalarına satacak bu ya. Ama insan bazı başka menfaatleri önceleyip bile bile lades der. Bile bile lades. İşte bir gün sevgili kardeşim o karaktersiz her kimse senin hakkında bildiği her şeyi etrafa yaymaya başladığında, çünkü bir gün bir ara dostun seninle ilgili çok şey öğrendi. Dostluk bittiğinde karaktersizin yapacağı ilk şey her şeyi anlatmaktır. Bundan haz alır. Kalp kötü çünkü. Yok yok korkma, sana seninle ilgili çok şey öğrendi.

kalbini de birine açarken o meseleyi bir emanet şuuruyla değerlendirmeli. Bu kadar hassas olmalı. Ağlamamak için.

Ya çok enteresan bir meseledir. Yaşamışsınızdır. Valla yaşamayan varsa şaşırırım, açık söyleyeyim. Dünya çok şöyle davranmıyor mu? Ne kadar peşine düşersen, ne kadar böyle onun derdine düşersen, ya da hani bir deyim var ya, üstüne düşmek diye, ne kadar üstüne düşersen ya senden o kadar kaçıyor dünya. Sen ne kadar rahat bırakırsan, tevekküllü olur, gayret edir, sonucu Allah'a bırakırsan, dünyevi olan şeylerin çok hırsında olmazsan, bu sefer Allah peşine onları takıyor. Sen kovalanan oluyorsun. Haliyle de seçme imkanın oluyor. Ya müthiş bir dik duruş değil mi bu ya?

malumunuz biz bir hamd ederiz, bir de şükrederiz. Niye? Niye bir hamd var, bir de şükür var? Çünkü hamd etmek durdurma özelliğine sahiptir. Şükretmek Allah'ın izniyle çoğaltmak. Yani ne demek istiyorum? Bela ve musibeti insan ister ki başına gelen bela dursun. Bak şimdi. İnsan hamd ettikçe başına gelecek olan bela durdurulur. Başına geldiyse, musibet devam ediyorsa hali hazırda ona da durdurur. Kurban olduğum Mevlam. Şükür de nimete edilir. Sen şükrettikçe Allah'ın sana verdiği nimet bereketlenir. Gerçi az önce cümleyi kurarken aslında yanlış kurdum. Bereket sadece artmak demek değildir. Bereket bir şeyin senin elinde çoğalması değildir. Senin elinden gitmemesidir. Bitmemesidir. Bu çok başka bir meseledir.

Programımda hemen hemen hayata ve insana dair çok konudan bahsederim ben. Bugün daha çok ikili ilişkiler üzerinden yoğunlaştı, öyle gidiyor. O zaman şunu da ekleyeyim. Şimdi bak, üslup, iyi niyet, dürüstlük neden önemli? İki insanın birbiriyle karşılaşması, evet, kaderlerindeki noktanın uygun düşmesi demektir. Allah ikisinin de kaderine öyle bir nokta koymuş ki o noktada birbirleriyle tanışıyorlar. Tanıştıktan sonra yan yana ne kadar kalacakları onların gayretine bağlıdır. Hangi yönde gayret? Hasetlik, fitne, fücur mu? Güzellik, paylaşım, huzur mu?

0: her şeyim.
1: Ve madem insandan insana muhabbetten bahsediyoruz, tam da sevmek şarkısının önüne size bir şey söyleyeyim. Şimdi insan genelde çok sevdiğinde yeteceğini zanneder. Bak, bunun kim olduğu çok önemli değil. Karşıdaki her kimse onu çok sevdiğinde her şeyin yolunda olması için yeterli olacağını zanneder. Fakat bir gün o çok sevdiğin sana acı acı şunu öğretir: İstediğin kadar çok sev. Eğer karşı taraftaki niyet iyi değilse asla yetmez.

ve ben sevilmeyi gördüğüm şehirlerden birine tekrar geliyorum. Kayseri. Ya Allah razı olsun. Ne zaman gelsem salon dolar mı? Sahnenin önü dolar mı ya? Vallahi. Şimdi Çarşı Melik Gazi'deydik. O kadar güzel bir ilgi vardı ki 7 Ağustos'ta bak bu cuma şurada 3-4 gün kaldı. Kayseri'ye yakından da gelebilecek olanlar gelsinler. Müthiş bir etkinlik alanı var. Barış Pınarı etkinlik alanı. Saat 20'de biz birkaç gündür 20-30 diye duyurduk jingle'larda, tanıtımlarda ama tanıtım o yüzden girmedim şimdi. Konser saatimiz 20 oldu. 20. Barış Pınarı etkinlik alanı 7 Ağustos Cuma akşamı buluşuyoruz. Şiir müzik bir arada konserimizde muhabbetle. Duyanlar duymayanlara bir zahmet söylesin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Doko Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Sevgili dostlar, hep yaptığım gibi sosyal medyada yayında olduğumu duyurdum. Dedim ki adınızı yazın, şehrinizi yazın, yayındayım. Evet, bakalım canlar kimler nerelerden. Kayseri'den Perihan hanımefendi. Ferdi Tayfur istemiş. Ferdi Tayfur var mı listemde? Şöyle bakıyorum bugün. Ferdi Tayfur çaldım ama ya. Evet evet. Bu kavurucu sıcakta Hacı Bey Şanlıurfa'dan seninle gölgeleniyoruz demiş. Yüreğinizin serinlemesine faydam varsa ne mutlu. Çok teşekkür ediyorum dinleyenlere, dinletenlere. Eksik olmayın. Aynı şeyi bakın Almanya'dan Faruk yazmış. Seninle gölgeleniyoruz diye. Çok güzel. Faruk Oğuz. Şimdi 15 Eylül'de yeni kitabım çıkacak Allah nasip ederse. Yurt dışına imza günlerine geleceğim. Kitabımı imzalamaya. Görüşürüz inşallah. Tanışırız. Hadi devam edelim.

Şimdi her geçen gün tavsiye üzerine bizi yeni dinlemeye başlayanlar var. Belki parça parça dinliyordu ya da haberdardır, biliyordur Radyo 7'yi ama kafasında farklı bir radyo algısı vardı. Belki onu yıktı, bilmiyorum. Öyle ya da böyle çok şükür büyüyoruz, gelişiyoruz, dinleyicilerimizi kazanıyoruz. Aramıza yeni gelenlerle beraber yıllardır Radyo 7 benim radyom diyenler de bilsinler ki bizi ifade eden müthiş bir cümle var. Bunu daha çok duyuruyoruz, daha çok duyurmaya karar verdik. O da şu: biz Türkiye'nin alışkanlığıyız. İyi, güzel, faydalı bir alışkanlık.

Bırak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe deyince merhum Cahit Zarifoğlu'nun şu sözü geldi aklıma. Ne diyordu şair? Uçmayı öğrenmeden göçmeye mecbur kalmış bir kuş gibi kalbimiz.

0: bir hüzün.
1: Sanatçı sanatçıyı hatırlatır, bir söz bir başka şarkıyı hatırlatır, bir name başka bir besteyi. Ben de böyle. Kimi içinde tarifi yok deyince, tarifi zor geldi aklıma. Tarif zor diye bir şarkı var ya.

Bütün acılar geçer mi? Çoğu geçer değil mi? Fotoğraflar sararır, yara kabuk tutar, kapanır. Sokakta mevsimi fark edersin, sonra aynada kendini. Önce belirli belirsiz, sonra gamzene kadar gülersin. Kuşlar konar dallarına. Kırıldığın yerden çiçek açarsın. Geçmez dediklerin geçer. Alışırsın. Belki bütün acılar bitmese de en azından sen

0: misin?
1: Burası Radyo 7, gündüz 14, gece 24, günde 2 kere yayındayım ve şimdi yine Facebook sayfam üzerinden yazdıklarınıza bir bakmak istiyorum. İsimlerinizde Beytullah, üstadım diyor, önümüzdeki ayın içinde çıkacak olan kitabınız hayırlı olsun demiş. Ha, ne güzel ya, kitabımıza biri dua etmiş. Bekir Batur Yozgat Merkez'den, evet, 66'ya selam olsun. Samsun'dan Merve. Şöyle biraz duraksıyorum, niye? Yani hiç daha önce okumadığım isimleri, hani daha önce okuduysam böyle yeni isimlere odaklanmaya çalışıyorum. Furkan diyor ki Çankırı, Çerkeş. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki gün içinde bizimlesin. Siz de öyle. Hadi devam edelim Radyo 7'de. Gölgelenmeye.

gidene izin ver. Bırak çıksın aklından, yolundan, hayatından. İzin ver ki yer açılsın. Daha iyisine, daha güzeline. Her gelen gideni aratır sözü bir genelleme. Bazen bir insanda ne kadar değerli olduğunu öğrenmek için yokluğuyla seni tehdit edene değil, varlığıyla sana huzur verene bakmak gerek.

Nefesini kesen yorgunlukların ve geriye şöyle bir baktığında affı mümkün olmayan kırgınlıkların var değil mi? Şimdi sen bana yalnızım desen inandıklarına ters düşeceksin. Mutsuzum desen şükrün incinir ama bir taraftan da mutluyum desen yüreğin incinir.

0: Sevgili dostlar, evet reklamlarımızın zamanı geldi. Şöyle reklamlarımızı hazırlayalım. Bu arada evet tanıtımımız, yeni tanıtımımız geldi mi? Ona da hemen bakalım. Evet, o da gelmiş. Teşekkürler teknik ekibe. Sevgili dostlar, Kayseri'ye geliyorum. Detayları dinleyelim. Saatimiz değişti, konser saatimiz. Sonrasında yine burada olacağım. Ayrılmayın.
1: Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 7 Ağustos Cuma akşamı saat 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınar'ı etkinlik alanında sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 6 ila 8. kilometreleri. Kütahya Bozüyük Devlet yolunun 0 ila 1. kilometreleri. Kastamonu Araç yolunun 3 ila 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
4: Var hepsi dokuda var.
5: Reklam.

0: zincir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Lerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

olacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge, yayında.
1: Hangi durumda olursan ol, hiç kimseye haset etmiyorsan, o sıcacık gülümsemeni, tatlı sözlerini, kalbindeki sevgini hak edenlerden esirgemiyorsan, kötülük yapmaya gücün ve fırsatın varken ben Allah'a havale ettim diyebiliyorsun. Zor zamanlarında kime boyun büküp kimden yardım isteyeceğini, şu dünyadan kimin borçlu kimin alacaklı gideceğini biliyorsan, bu güzellik sana yeter Allah'ın izniyle. Yolun o zaman güzel olur ve inşallah sonun da o zaman iyi olur.

Rabbim, kendimizi anlatmaktan yorulduğumuz şu devirde bizi yargılamadan dinleyen, suskunluğumuzdan bile halimizi anlayan, kalbi zarafetle dolu güzel insanlara çıkar yolumuz. Kelimelere ihtiyaç duymadan hisseden, varlığıyla güven huzur veren samimi gönülleri nasibimize yaz. Amin. Evet, sıra bana gelmediyse, hala yaşıyorsam yine buluşacağız Radyo 7'de. Gündüz 14, gece 24'tü. Ve o an gelinceye kadar unutmamamız gereken çok şey vardı. Şunu da unutma. Dün gitti, yarın gelmedi, an yaşa. Evet, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Güzellikler aynen devam edecek. Dinlemeye ve dinletmeye sizler de aynen devam edin. Siz öyle yaptığınız için büyüyoruz, gelişiyoruz. Ve hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Doku'da var.
1: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.

0: Tıkla.
1: Tıkla.
2: Anında canlı dinle.
3: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
4: çok daha hızlı
3: ve geniş içeriğiyle
4: çok daha zengin.
3: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. AK Parti Meclis Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirtti, hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. 31 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 21'i tutuklandı. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45 seviyesinde. Basın Ekspres, Sefaköy, Güneşli yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Zincirleme kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa'ya geçişlerde açık durumda. Haliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu yönünün yoğun olduğunu görüyoruz.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.390 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.54, Euro 54.85. Gram altın 6.182 lira, Brent petrolün varil fiyatı 82,46 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 Süper Lig sezonunun ismini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yeni sezonda Süper Lig sezonu Adnan Süvari sezonu olarak anılacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi playoff turunda başlayan Trabzonspor'un rakibi Ferencváros Górnik Zabrze eşleşmesinin galibi olacak. Beşiktaş ise rakibini geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Dinamo Zagreb-Kaunas Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her anımda.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

0: bilirsin beni.
1: Rabbim bu hafta boyunca hanenize huzur, ömrünüze bereket ve kalbinize inşirah vesile kılsın inşallah. Efendim hayırlı haftalar olsun, güzelliklerle dopdolu olsun. Aşkın Yayın Ali Ebru'ydu, Aşkın Sesi, bendeniz Menhar Sağroğlu. Hoş geldiniz ve aşk ola.

Sevmek ruhumuzda var ama onu taşlaştırmayalım, kaybetmeyelim o sevme duygusunu. Her zaman herkese nasip olmuyor çünkü. Sevebilmek, katılaşmamış yüreklerin

anlaşılmak çok güzel bir duygu. Zira ne derler? Garibin hikayesini dinlemek için yine bir garip kulağa gerekir. Garip kulağı yoksa, anlamıyorsa ne kadar anlatırsan anlat. Sen rahatlamazsın, çözüm bulamazsın. Çünkü karşı taraftakinin ilgisi, dediğim gibi, garip kulağı değilse olmuyor o işler. Aşk Allah'a.

0: sultanım ol.
1: Hayat içerisinde öyle anlar yaşarsınız ki böyle bazı şeyler mucizevi gibi gelir. Karanlığın en koyu olduğu an mesela. Ardından ne gelir? Aydınlık gelir. Aydınlığın en yoğun olduğu zaman oluşur ya da. Karanlıktan aydınlığa çıkarana bin şükür.

0: Doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.394 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.53, euro 54.83, sterlin 64.01. Gram altın 6.153 lira. Brent petrolün varil fiyatı 82.95 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Reklam.
6: Bankası. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: Selfies.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Ekspertise Dynobile.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Ekspertise Dynobile.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros,
9: bir reklam.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
11: Reklam.
12: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor. Hangi?

ne kaldı? Karıştırma. Yarın yaşayacak mısın? Araştırma. Çözemezsin, bulamazsın. Bugün hayatta mısın? O zaman güzel yaşa. Kahırlaştırma. Zulme çevirme.

Ahmet Eylesin Ferdi Tayfur'umuzu dinledik büyük bir keyifle ve saygıyla ve rahmetle anıyorum. Yaktı beni iyi dinledik. Şimdi de yine şöyle bir nostaljiyle devam edelim istiyorum. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağlar'ım. Öyle güzel bir cümle ki sizin de çok hoşunuza gidecek. Diyor ki çok önemserim, çok. Ta ki hiç umursamayana kadar.

Rabbim korusun. Taşlaşmış yürek çok zor. Hayatın tadı yoktur ya. Şöyle bir düşünüyorum da, değil mi? Taşlaşmış, kararmış, hiçbir şeyden zevk almaz, hiçbir şeyi sevmez, hiçbir şeyi arzulamaz, istemez. Böyle düşünüyorum da, yani Allah korusun hakikaten o taşlaşmış yürekten, kalpten. Burası Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı. Aşkın Sesi, bendeniz Venha.

İnsanlar seni yanlış anladığında yok, hiç dert etme. Dert etme. Çünkü bak, der ya Sultanım Mevlana, duydukları senin sesin fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Aşk olun.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlı.

0: bir reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Dışişleri Bakanlığı Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'e sert tepki gösterdi. Netanyahu hükümetinin Filistin'le barış yapma iradesi taşımadığı belirtildi. Uluslararası topluma ortak hareket etme çağrısı yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Butlan kararı sonrası ikiye bölünen CHP'de iki genel başkanın kozları yarın mecliste paylaşılacak. Özgür Özel yeni partinin ilk grup toplantısını yapacak. Kılıçdaroğlu ise 3 yıl sonra grup kürsüsüne çıkacak. MHP Genel Başkanı Bahçeli, aile yapısının korunmasının Türkiye'nin geleceği açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Nüfus artış hızındaki düşüşü beka meselesi olarak nitelendiren Bahçeli, gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması çağrısı yaptı. Araç kiralama sektöründe yeni bir dönem için düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla hem tüketiciyi koruyacak hem de sektöre yeni standartlar getirecek düzenlemeler hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Yaş ve kilometre sınırından depozito uygulamasına kadar birçok başlık değişecek. Pasaport alacaklara müjde. İçişleri Bakanlığı yeşil ve gri pasaport başvurularında ıslak imza ve mühür şartını kaldırdı. Yeni elektronik talep formu sistemiyle belgeler doğrudan Mernis'e iletilecek, işlemler hızlanacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometreleri ve Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı verileriyle birlikte memur ve memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklileri de %1,78 oranında zammı hak etti. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Amerika Başkanı Trump'ın İran Savaşı ile ilgili kararı piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Petrol fiyatları haftaya %-5'i aşan düşüşle başladı. Altının ons fiyatı ise yükseliş kaydetti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz'da ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artarak 25,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu, telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

bir başka güzel şarkıyla devam edelim. İnsan kendini ucuz sattı. Atlastı, kıymetli atlastı. Kendini bir hırkaya yamadı gitti, yamadı gitti. Aşkıma.

be cancağızım, yarına bırakma. Her ne varsa yapman gereken yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da sen olmazsın. Aşk olan.

aşk sensin. Ah sen. Varlığıyla varlığımı bulduğum, yokluğunda kaybolduğum sevgilim.

fakirim diye ne üzülüyorsun diyor. Aklın başında ve desteksiz ayakta durabiliyorsan en zengin, en zengin kul sensin. Bilmez misin? Bilmiyorsan da hatırlamış oldun, fark etmiş oldun. Aşk olun.

0: reklam.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Gümüş suyu halı ile koridor ve antrelerinizin havasını yenileme zamanı. 1-15 Ağustos tarihleri arasında tüm koridor ve antre halılarında geçerli %25 indirim fırsatını kaçırmayın. Hemen gümüşsuyu.com.tr'yi ziyaret edin, evinizin havasını indirim fırsatıyla yenileyin.
1: Hangi halı değil, hangi gümüşsuyu?
0: Bir reklam.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Garanti BBVA.
6: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
7: Bilmenize hiç gerek yok.

0: Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

baldan tatlı sözlerle. Herkes birbirine öyle baldan tatlı güzel sözlerle hitap etsin. Çünkü bu dünyaya bir kez geliniyor ve o acı sözlerle kanatmaya ve hani o dil yarasının keskinliğini ve geçmezliğini yaşatmasın bence. Ne dersiniz? Efendim, güzel mesajlarınızı beklemeye başladım bile. 0507 977 0101'den gönderin gelsin mesajları. Geç

0: başka
1: senden kimin? Başka kimin var? Bursa'dan selamlar. İş çıkışı eve giderken sizi dinliyoruz. Ankara'daki sevgilim Beyza'ya selamlar demiş. Umut Bey selam olsun efendim. Ve hemen Kahramanmaraş'tan Aynur, eşime ve kızlarıma ve Radyo 7 ekibine gelsin. Sıradaki şarkımıza çok güzel bir şarkı tam isabet. 0507-977-0101'den mesajlarınızı göndermeye devam edin. Bakalım hangi güzel şarkılar kimlere de.

tuza banıp yer gibi, nasıl güzel sözlerdir. Ne güzel sevmiş ama, değil mi? Bazı insanlar gerçekten çok özel seviyorlar. Bazıları da korkunç. Ha, adına sevgi diyorlar ama korkunç. Ben öyle ifade ediyorum. Efendim devam edelim bakalım güzel mesajlarınıza. Avcılardan Esra, yine mutfakta eşime yemek yapıyorum ve her zamanki gibi Radyo 7 açık bana eşlik ediyor demiş. Canım eşim Osman Gündüz'e gönderir misiniz hemşerim demiş. Tabii ki gönderirim. İşte sevmenin bir başka güzel yanı. Sadece seviyorum demekle olmuyor biliyorsunuz. Sevginizi göstermeniz gerekiyor birbirinize. Kadın ya da erkek hiç fark etmiyor bu. İlla bir taraf gösterecek diye bir şey yok. Ama herkesin kendine göre sevgisini gösterdiği bir yanı, bir yönü var. Öyle değil mi? Selam olsun. Şimdiden afiyet olsun efendim.

Zaten tadı bambaşka. Üzerine bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Ankara'dan Ercan Cebeci, gelen tüm eserler eşime gelsin demiş. Hemen gönderelim. Ben Hanım İyi Yayınlar. Bursa'dan Yalova'ya eşim ve prensesim kızım İpek ile otele tatile geldik. Balkonda yemek yerken sizleri zevkle dinliyoruz demiş. Şarkıyı eşime hediye ediyorum ve prensesim İpek'ime demiş. Afiyet olsun, ne güzel yapmışsınız.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan

Ferinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek. Günün.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran'a geniş çaplı operasyon başlatma hazırlığındaki Amerika'dan geri adım geldi. Amerika Başkanı Trump, İran'a saldırıların ertelendiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Erakçı ise müzakerelerde son aşamada olduklarını belirtti. Anlaşma umuduyla Amerika ile İran arasındaki saldırılara ara verildi. Müzakere haberleriyle altında okun yönü yukarıya çevrildi. Yatırımcının güvenli limanı haftaya yükselişle başladı. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık bazda enflasyon %1,78 arttı. Yıllık enflasyon %31,75 olarak gerçekleşti. CHP'li bir belediye başkanı daha yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla tutuklandı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu cezaevine gönderildi. Beşikçioğlu'nun oynadığı Behzat Ç dizisi çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığı ortaya çıktı. Meclis Dilekçe Komisyonu'na birbirinden farklı talepler gelmeye devam ediyor. Talepler arasında İstanbul'un kışlık, Ankara'nın da yazlık başkent yapılması bile yer aldı. Son günlerde nereden nereye dedirten sanal medya akımı herkes tarafından çok sevildi. Çocukluk ve son halinizin fotoğrafını birlikte paylaştığınız mini you, yani küçük sen akımı, eğlendirse de göründüğü kadar masum değil. Zira bu paylaşımlarla biyometrik verilerin analizi mümkün. Tehlike bununla da sınırlı değil. Bebeklik fotoğrafları bile dolandırıcı ya da pedofili sitelerine servis ediliyor olabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 Süper Lig sezonunun ismini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yeni sezonda Süper Lig sezonu Adnan Süvari sezonu olarak anılacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi playoff turunda başlayan Trabzonspor'un rakibi Ferencváros Górnik Zabrze eşleşmesinin galibi olacak. Beşiktaş'a rakibini geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Dinamo Zagreb, Kaunas Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.390 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.53, Euro 54.75. Gram altın 6.171 lira, Brent petrolün varil fiyatı 83.78 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %62 seviyesinde. TC İstanbul Valiliği kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü 4-5 Ağustos tarihinde 01.05 saatleri arası trafiğe kapalı olacak, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Burası Radyo 7. Radyo 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul yarın 32, İzmir 37, Antalya 33, başkent Ankara 34, Düzce 31, Samsun 29, Erzurum 33 ve Diyarbakır 42 derece olacak. En güvenilir

0: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım. Ekspertize Dynobile.
3: Bir reklam.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Çok özeldir. Çok da seveni vardır. Yazan kalem siyah. Büyük bir keyifle dinledik. Aynur Polat sizlerle birlikteydi. Sevgili Can Bağları, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lu farkıyla. Şimdi devam edelim. Aşkın Sesi bendeniz ben Hars Ağaroğlu. Öyle bir ders verdin ki diyor. Bana öyle bir ders verdin ki artık hayal kurarken bile haddimi biliyorum. Bu çok güzel değil mi? Aşkım.

Çekilmez çiledir benim hayatım. Ve mesajlarla devam edelim efendim. 0507-977-0101 Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlarla. Bodrum'da iş için bulunan eşim için demiş. Sıradaki eseri istiyor. Radyo 7 evimizin bir üyesi oldu. Sevgiler Ankara'dan Remzi Hanım, çok teşekkür ederiz. Selam olsun, kolay gelsin. Ankara'dan yine Ümit Aslan. Eşim Satı Aslan'a hediye ediyorum, sevgilerle. Her şey, her şey senin için.

hemen devam edelim. Yine şöyle güzel bir Mazhar Fuat Özkan şarkısıyla. Sarı laleler, laleler de ne güzel özel bir çiçektir değil mi? Nasıl zariftir. Efendim devam edelim bakalım mesajlarımıza. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Afyon'dan köken sucukları çalışanı Eser, tüm personelimize gelsin. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Selam olsun. Üsküdar'dan selamlar. Ben de sizleri severek dinliyorum. Masal selamlar sevgiler. Bakırköy Kadın Cezaevi B7 koğuşunda yatan prenseslerime gelsin demiş Masal.

çiçek pazarından sana sarılar yalar aldım. Çok güzel bir şarkı ve şimdi yine böyle hasretliği güzel vurgulayan, özel işleyen şarkılardan, hasretliği bir nevi de olsa dindiren şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Bolu Gerede'de Aykut Özcan Coşkun'a, Serkan Yıldırım'a, Mehmet Ali Yıldız'a ve Siz Radyo 7 çalışanlarına demiş, hediye etmek istiyorum, teşekkürler. Ankara'dan Ekrem Tayfur, çok selam olsun efendim. Hatay İskenderun'dan Ayhan, şarkıyı, sıradaki şarkıyı biricik sevgilim Filiz için istiyorum demiş. Ve Burdur Güney Yayla Köyü'nden Fatma ve Zeynep kardeşler, şu an tarlada buğday biçiyoruz ve şarkı tüm emekçi kardeşlere ve Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Çok kolay gelsin, teşekkür ediyorum. Ne güzel.

gül olmaktır. Yaprağı ile, dikeni ile de gül olabilmektir. Gül olduğun eşittir dostluk. Dostluk eşittir gül olmaktır. Aşk olun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 oranında arttı. Yıllık enflasyonsa %31,75 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı verileriyle birlikte memur ve memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklileri de %1,78 oranında zammı hak etti. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı ise %31,90 olarak öne çıktı. Amerika Başkanı Trump'ın İran Savaşı ile ilgili kararı piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Petrol fiyatları haftaya %-5'i aşan düşüşle başladı. Altının ons fiyatı ise yükseliş kaydetti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz'da ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artarak 25,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Reklam. Geçen yılın aynı dönemi

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot garaj, oto
2: ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Bir reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor. Hani?

Efendim güzel mesajlarla devam ediyorum. Hayırlı yayınlar Benler Hanım. Nasılsınız? Denizli'den Nur. İki oğlum ve özel biri için gelsin. Teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Çok şükür sizler de iyisiniz inşallah. Çerkezköy'den Asya Bulduk. Eltim Songül sizi dinliyorum demiş. İlk defa sizi dinliyor. Çok beğendi. Onun için demiş bir şarkı yarma. Tabii ki hemen gönderiyorum efendim.

Hani hani efendim, Ebru Gündeş'i dinledik büyük bir keyifle, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Mersin'den Semra, şarkı çok özlediğim anneme gelsin, kolay gelsin, sizi dinlemek beni mutlu ediyor demiş. Ne güzel çaylar ve sunumluk da çok güzel olmuş.

0: eski tadım yok.
1: Her aşık kendi masalını.
0: Der ya bazen seni insan.
1: Birileri.
0: Beni kaftanın ölenler için güzel bir şarkı. Sensiz olamam. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Ve mesajlarımıza şöyle dönüyorum efendim. Tarsus'tan merhaba, eşimle beraber balkonda sizleri dinlemek huzur veriyor demiş. Eser Radyo 7'yi dinleyenlere gelsin. Hayırlı yayınlar, çok teşekkür ediyorum. Merhaba Kastamonu'ndan Canan. Şarkılar, türküler canım kızım Kevserime gelsin. Salma sararken dinliyoruz. Kolay gelsin, zor iş.

0: unutma cancağızım. Gittiğin yol doğruysa yollar bile dua eder sana. Yol doğru olduktan sonra, niyet halis ve doğru olduktan sonra geçtiğin her yer.
1: Evet.
0: İyiye güzele doğrulaşmaya çalışıyorsun çünkü gayretin çaban o yönde. Aşk ola.

Ve yine şöyle mesajlara hemen döneyim. Çok okumam gereken mesaj var inşallah yetiştirebildiğim kadarıyla. Ablam iyi yayınlar. Ankara Haymana'dan Ersen. Balkonda oturdum, çay eşliğinde sizi dinliyorum. Sadece kendim için bir şarkı istiyorum abla demiş. Bir de Radyo 7 çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun güzel kardeşime. Akşamlara fısıldayan Venner Hanım iyi yayınlar. Antalya'dan Halil Çetin. Şu an falezlerde oturup denizin dalga sesleri arasında Radyo 7 dinliyorum demiş.

Seda ve sona gelmişiz farkında olmadan. Efendim hemen şöyle güzelce şarkımıza geçelim ve finalimizi yapalım. Samsun Bafra'dan Derya, İstanbul'dan ablam geldi, çok güzel vakit geçiriyoruz demiş. Maşallah ne güzel, Allah bozmasın. İyi yayınlar Vener abla, ben Almanya'dan İsmail, şarkıyı şu an Türkiye'de izinde olan biricik kuzulara armağan ediyorum demiş. Manisa Salihli'den Sabire Sucu, eşim için bir eser demiş. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Günlünün 24 saati.

0: tarihinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Reklam.

0: reklam.
1: Ekspertise Dino Bile.
2: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
3: çok daha hızlı
2: ve geniş içeriğiyle
3: çok daha zengin.
2: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
1: Ekspertise Dino Bile.
0: Reklam.

Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Bazı insanlar uzakta olur ama gönlümüzden hiç gitmez. Öyle değil mi? Sizler de oradasınız, ben de buradayım. Mesafeler kilometrelerle ölçülür, özlem ise yürekle ölçülür. Bu akşam sevdiklerinize hasret duyan herkese gönülden selamlarımı iletmek istiyorum. Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik.

Hafta sonunuz nasıl geçti? Ve yepyeni haftaya nasıl başladınız? İnşallah güzeldir. Vallahi beni soracak olursanız çok keyifli ve güzel. Hayatımız en iyi şekilde ilerlemeye devam ediyor. Rabbim herkese kolaylıklar nasip eylesin. Miran Ünsal bizlerle birlikte günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize armağan olsun.

0: Hayat bazen bizi istemediğimiz sınavlardan geçiriyor. Ama şunu unutmayın, sabır sadece beklemek değil, beklerken umudu kaybetmemektir. Rabbim hepimize dayanma gücü versin. Şimdi güzel bir Ceylan yorumu, sevgili Halil, kıymetli kardeşim, bu güzel eseri de sana armağan ederim. Ne zaman Ceylan çalsam aklıma hep sen geliyorsun. Şu anda bilmiyorum dinliyor musun ama dinliyorsan araştırsındır büyük bir ihtimalle.
1: Burası Radyo 7. Hayata

Halil Abu Ali. Havalimanına doğru gidiyorum. Şu anda seni dinliyorum çocuklar ağlamaya. Ben biliyorum. Her daim dinler bizi. Gökhan Güney bizlerle birlikte. Evet, bugün istemiş olduğunuz şarkılara yer vermek istiyorum. Kimler nerelerde dinliyor bilmiyorum ama dinlemek istediğiniz sanatçının adını ve şarkısını yazmanız yeterli olacaktır. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. İstemiş olduğunuz şarkıları iletebilirsiniz.

Muratcan, Sivas'ı sevgiler, selamlar. Fabrikada, mutfaktayız diyor. Afiyet olsun mu diyelim, kolay gelsin mi diyelim, ne diyelim Nihatcan? He, bu güzel eseri sana ve tüm mesai arkadaşlarına armağan ettiğimizi belirtelim öncelikle. Allah kolaylıklar versin. Hemen bakıyoruz. Ali Aydut İsviçre'den bizlere ulaşıyor. Ankara Diş Hekimliği'nde okuyan kızıma başarılar diliyorum. Onu tanıyan herkese de bu eser armağan olsun denilmiş. Hep beraber kulak verelim.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometreleri ve Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor. Kolici.com.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için sundu.

İnsan sevdiğine sevdiklerine kıyabilir mi? Asla. Almanya Münih'ten başlayan seyahat yolculuğu Şükran Işık hanımefendi 4 günde İstanbul'u gezdiler dolaştılar. Şimdi Kayseri'ye doğru yol almışlar ve bizleri dinliyorlar. Keyifli yolculuklar Işık ailesi. Sevgili Murat Bey'e, oğlunuz Mustafa Bey'e ve sizlere de bu güzel eseri armağan ettiğimizi belirtelim. Evet, Malatya'dan Banu Hanım, bu güzel eser de size ve sevdiklerinize gelsin, olur mu? Yalnızlığınıza yarenlik etsin.

0: saatte memleketinden uzakta çalışanlara, ailesine kavuşacağı günü sayanlara, yıllardır aynı hasreti taşıyanlara selam olsun. Rabbim bütün yolları sevdiklerinize çıkarsın inşallah. Bu güzel türküyü de sizlere armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

Sevgili Canan Hanım, bugün benim doğum günüm, rahmetli Kıvırcık Ali'den al ömrümü istiyorum, sadece kendime gelsin diyor, gönderelim. Ayrıca sevgili Yıldız Hanım, sizler de Kıvırcık Ali'nin al ömrüme şarkısını istemişsiniz. Sizlere de armağan olacaktır. Kahramanmaraş cezaevinde bulunan kardeşim Yusuf'a ve Ahmet'e, Abdullah'a, tüm kader mahkumlarına Kıvırcık Ali'den bir eser deniliyor. Bu eseri sizlere de armağan ediyorum.

0: Gülden Karabecik'ten Tek Sevenim Sen Olsan şarkısını istiyorum. Dünyalar Tatlısı eşime armağan olsun. Şu anda yan yana yolculuk esnasında sizleri dinliyoruz demişsiniz. Hayırlı yolculuklar. Evet, Ercan Avşar ve Gülden Karabecik, Tek Sevenim Sen Olsan. Sevdikleriniz hiçbir zaman sizleri üzmesin, olur mu? İstanbul'dan Gülay Menekşe, cezaevinde bulunan oğlum Coşkun İnci'ye Gülden Karaböcek'ten bir eser demişsiniz. Rabbim tez zamanda kavuştursun. Gülay Hanım, dünyalar tatlısı evladınıza ve sizlere de armağan olsun bu güzel eser.
1: Burası Radyo 7.

0: an bizi dinleyen ev hanımları var mı?
1: Elbette ki var. Sofrayı toplayanlar, ütü yapanlar, çamaşır asanlar. Sessizce ailesi için emek veren bütün annelere yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu güzel şarkı da sizlere armağan olsun.

Mesaide olup da bizleri dinleyen gönüllü dostlarımız var. Sandalye masa boyu yanlar kimler? Bir adım öne çıksın. Yaşar, İrfan, Ayhan, Yüksel, Mustafa Usta. Ankara'ya sevgiler, selamlar. Güzel bir eser geliyor sizlere de. Kahramanmaraş'ta cezaevinde bulunan Ali Kavak ve arkadaşlarıma gelsin deniliyor. Gelsin bakalım bu güzel eser. İstemiş olduğunuz şarkıları bizlere iletmeyi ihmal etmeyin, olur mu sevgili?

Ve aleyküm selam Ersin Yıldız, Cengiz Baba istemişsin. Bizler de hemen isteğini yerine getirelim, öyle değil mi? Tüm Cengiz Kurtoğlu hayranlarına da armağan olacak. Ordu Ünye'ye sevgiler, selamlar. Metin diyor ki günün yorgunluğunu sizi dinleyerek atıyorum diyor. Malum fındık zamanı, bahçe temizliği yapıyoruz. Tüm fındık üreticilerine selam olsun ve fındık emekçilerine armağan olsun demiş. Cengiz Kurtoğlu'nun bu güzel eseri sizlere de geliyor. Rabbim bereketlendirsin, ne diyelim.

Erzurum'dan Elanur. Komşularımızla balkonda sizleri dinliyoruz. İbrahim Erkal'dan ömrümü istiyoruz demişsiniz. Ömrünüz de güzel olsun yaşantınız da inşallah. Evet, Aydın'dan İbrahim, 6 Ağustos benim doğum günüm. Kız kardeşimin evlilik yıl dönümü ve çok sevdiğim bir abimin kızının 6 Ağustos'ta düğünü var. Bir şarkı rica ediyoruz demişsiniz. Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin inşallah. Huzurunuz eksilmesin. İzmir'den Kasım Dinç, eşimle birlikte çay içerken sizleri dinliyoruz. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim.

Evet, Tokat'tan Aysun Hanım kızıyla balkonda bizleri dinliyorlarmış. O zaman bu şarkıyı da sizlere armağan etmiş olalım. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz istemiş olduğunuz şarkılara kulak vererek. Almanya'dan Cengiz tır şoförü Hollanda yolunda şu anda bizleri dinliyor. Değerli eşim Meltem'e gelsin diyor Koray Avcı bizlerle birlikte.

Cem Ateş. Hayırlı yolculuklar güzel insan. Kuzenim Mehmet Ateş de Türkiye'ye doğru. Arabada yoldayız, sizleri dinliyoruz. Güler Duman ve Koridor'dan o güzel türküyü sizlerden rica ediyorum demişsiniz. Kırar mıyız sizi? Tabii ki dikkatli gelin, olur mu? Evet, şöyle bakalım. Gamze bizlere ulaşıyor. Emrah'tan götür beni gittiğin yere, eşim Ener için istiyorum. Onu çok seviyorum, kara gözlümü diyor. Dinleyelim Emrah'ı.

Günaydan Yüşra Ezer, İskenderun cezaevinde bulunan babam Burak Ezer'e bir şarkı demişsiniz. Evet, hem annesi hem çocukları çok özlemiş Burak Bey. İnşallah tez zamanda sivil hayata dönersiniz. Evet, sıradaki eseri Hülya Tiryaki, Ankara kendim için istiyorum demişsiniz. Sizlere de armağan edelim bu güzel eseri. Ayrıca kızımla balkonda çay keyfi yapıyoruz deniliyor İstanbul'dan. Bu şarkıyı da sizlere gönderelim. Sena Nur.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Birazdan sevgili Kaan Özdemir gecenize eşlik etmek için burada sizlerle birlikte olacak. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: İki günlük aranın ardından birbirimizi çok özlemiş vaziyette yeniden buluştuk, şükür kavuşturana. Burası Radyo 7, saatler 22'yi gösteriyor. Günlerden pazartesi Kaan'la Gece Ses Ver başlıyor. Hoş geldiniz.

Açılıştan hemen sonra bir hal hatır sorayım dedim. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Rahmetli annem çocukken bana mektup yazdırıyordu. Kime yazdığımı hatırlamıyorum. Muhtemelen askerde olan dayımadır. Şöyle başlardı mektup. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Ne kadar kısa ve öz değil mi? Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Siz de öylesinizdir. Gününüz nasıl geçti, hafta sonunuz nasıl geçti? Bu gecede WhatsApp'tan kısa mesajlarınızı bekliyorum. Ama zaman zaman yapıyoruz ya, yeni dinleyenlerimize yer açalım istiyoruz. İstanbul'dan bize yazacaklar, hangi ilçeden yazdıklarını ve ne kadar süredir Radyo 7 dinlediklerini de yazarlarsa ayrıca bizi çok mutlu ederler.

Bir ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977

dönüyoruz, dolaşıyoruz. Sevdiklerimizin, yanımızda bulunanların desteğinin ne kadar önemli olduğu noktasına varıyoruz. Hayat bu, başımıza her şey geliyor. Maddi manevi sorunlarla boğuşuyoruz. Mutlu bir ailede doğmak çok büyük bir avantaj. Hani derler ya, doğduğun ev kaderindir diye. Çok sevdiğim bir söz var. Mutlu bir aile erkenden sunulan bir cennettir derler. Aile çok önemli. Ve aile olacaklar. Buna dikkat edelim, olur mu? Ya.

gizli. Birini sevmek, ona sevgi sunmak bizi savunmasız yapar. Karşımızdaki insan kötü niyetliyse bu en zayıf noktamızdan bizi yaralar, bizden yararlanır. Bizi savunmasız yapar sevgi ama aynı zamanda insan da yapar. Seven insan erdemli olur, insani vasıfları en üst seviyeye yükselir, merhametli olur, duyarlı olur. Kalbi yumuşar, öyle değil mi? Bir yandan da bize zarar verir tabii. Mesajlarınız geliyor. Yozgat'tan Muhammed, sıradaki şarkıyı babam Durak, annem Nuray, teyzem Gülay ve kuzenim olan Özkan abime armağan ediyorum demiş. Yozgat'a selamlarımızı gönderiyoruz. İlk mesaj onlardan geldi. Kırılsın.

0: Aslına bakarsanız bir insanın neresinden yaralarsanız oradan kendini var etmeye, inşa etmeye başlar. Orası onun kimliği olur. Çünkü zayıf noktasıdır muhtemelen bir başkasının sahip olduğu bilgi. Buradan onu yaralamaya, üzmeye çalışır. Belki de bunlar bizim lehimize, faydamızı olur değil mi? Kendimizi oradan inşa ederiz. Yozgat'tan Seher, canımdan çok sevdiğim anneme ve babama, teyzeme bugün ev aldık. Teyzem için bir şarkı istiyorum. Tebrik ediyoruz. İyi günlerde oturun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günlerde Allah olmayana da nasip etsin. Bırakın ev sahibi olmayı. Allah herkese doğru düzgün kiralık bir ev nasip etsin. Özellikle büyük şehirlerde. Bulması çok zor değil mi?
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke, söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla.

mutluluğu yaşamayı bırak, mutluluğun hayalini bile kurdurmayan zalimler var değil mi bazen? Söylediğiniz zaman sizin hayalinizi saçma, anlamsız bulanlar var. Oysa önce hayal kurarız, sonra onu gerçekleştirmek için çabalarız değil mi? Kahramanmaraş'tayız. Aynur Sıra'daki şarkıyı eşime ve kızlarıma armağan ediyorum. Ayrıca Radyo 7 ekibine diyor. Kaan Bey iyi yayınlar. Sıra'daki parçayı Urfa'da asker olan oğlum Cengiz Han Korkmaz'a armağan ediyorum. Kayseri'den Erkan Korkmaz şu an bekliyor demiş. Allah kavuştursun diyelim. Konya'dan Yahya ise sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyor. Hayırlı akşamlar. Ankara Çubuk Karaman Köyü'nden Hamide Aslan, Şakir Aslan, Barış Kaplan, Feride Kaplan için istiyorum. Aslanlar, Kaplanlar, ne güzel soy isimleri. Kaan abi ben Mehmet Ali İlginoğlu, Orhan Gencebay'dan bir parça istiyorum demiş. Bugün açılışta çaldık, canım eşim Necla'ya armağan olsun diyor. Yol arkadaşım demiş. Ne güzel, yolunuz açık olsun, mutluluklar diliyoruz size.

0: yoksun bu gece.
1: Uykularım yarım yarım kaldı bu gece.
2: Uykular yarım kalır, aşklar, sevgiler yarım kalır, yollar yarım kalır. İnşa etmeye çalıştıklarımız yarım kalır, sözler yarım kalır, kitaplar yarım kalır. Burası dünya, burada her şey yarım kalır. Hayatta bize ait hiçbir şey yokken aslında neyi kaybetmekten korkuyoruz ki? Bize binlerce yıl önceden gelen şu öğüte kulak vermek lazım aslında. Hayatımızı daha iyi idame edebilmek için. Mutluyken söz verme, üzgünken cevap verme, öfkeliyken karar verme. Binlerce yıl önceden geliyor bu öğüt. Ama bazen durum öyle gerektiriyor ki söz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bazen sizi öylesine köşeye sıkıştırıyorlar ki cevap vermek zorunda kalıyorsunuz.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de gecelerin sevilen programı Kaan'la Gece Sesler devam ediyor ve tabii ki sizden gelen mesajlarla. Bir hayli birikti, ekranım doldu taştı. Hadi gelin biraz mesaj okuyalım. Afyon Dinar'dan kardeşim Duygu'ya armağan ediyorum diyor Cansel sıradaki şarkıyı. Muğla Marmaris'teyiz Mustafa. Eşime armağan ediyorum Mustafa'ya. Onu çok ama çok seviyorum. Düzeltiyorum, Mustafa eşine armağan ediyor. Onu çok ama çok seviyorum diyor Muğla'dan dinleyicimiz. Ankara'dan yazıyorum, balkonda çocuklarımla beraber sizi dinliyoruz. Çağlayan ve Ahmet Efe'ye sıradaki eseri armağan ediyorum diyor. Ne güzel, televizyon izlemek yerine radyo dinleyen aileler beni oldukça mutlu ediyor. Kayseri'den Melike, canım babama gelsin sıradaki şarkı diyor. Teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan Nermin, hafta sonunun bitmesini iple çekiyorum. Sizin eşliğinizde yanı başımda işimin başındayım. Bakalım ne iş yapıyormuş? Altın tel örüyor. Takı değil mi hanımlar için? İbrahim tatlı sesten bir şarkı istiyorum diyor. Sadece kendime armağan ediyorum. Hiç merak etmeyin, bu gece listemizde var. Biraz bekleteceğim sizi.

Çoğu zaman insanlar şu ikisini birbirine karıştırır. Özgüvenli, ukalalık mı? Bir insanın özgüvenli biçimde konuşması, bir tartışmada kendi donanımını ortaya koyması başka, ukalalık yapması, karşısındaki insanı aşağılaması, yaralaması başka. Yine aynı şekilde dobra olmakla kabalık da karıştırılır. Dobra olmak, karşındaki insana kaba davranmayı gerektirmez. Mesela bir insanın gerçek kişiliğini öğrenmek için onun garsonlara nasıl davrandığına bakın.

alışveriş yaparken kasiyerlere, tezgahtarlara nasıl davrandığına bakın. Aynı insan çıkarı olan bir başka insanla iletişim kurduğunda son derece nazik, diğerlerine kabaysa acilen ondan uzaklaşın.

Başkent Ankara'dayız. Ümit yazıyor. Yıllardır dinliyorum Radyo 7'yi. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim kıdemli dinleyicimiz. Nevşehir'den Afife. Sıradaki parçayı çocuklarıma armağan ediyorum. Ben de yıllardır dinliyorum demiş. İzmir Ayrancılar'dan Altın Makas erkek kuaföründe şu an tıraş olan kardeşim Oğuzhan'a bir parça istiyorum. Sıhhatler olsun, esnafımıza da hayırlı bereketli işler dileyelim. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yazıyorum. Sıradaki parçayı çok sevdiğim eşim Selma'ya armağan ediyorum diyor Harun kardeşimiz. Selamlarımızı gönderelim. Sıradaki şarkıyı doğum günü olan kızım Tuğba Karalar'a armağan ediyorum ve misafir gelen Mehmet Gocuk yeğenime Gaziantep'ten Ömer Karalar yazıyor. Memnuniyetle paylaştık. Doğum günün kutlu olsun Tuğba.

Medeniyet uğruna yaşanmamış bir dünya büyük bir ziyan, büyük bir israf değil de nedir? Değerli kardeşlerim, ne düşünürsünüz? Evet, çok sevdik birini ve kalbimizi gönüllü olarak ona verdik, geri vermiyor diye de şikayet etmek çok mantıklı değil diye düşünüyorum. Ödünç vermedik, hibe ettik, hediye ettik. Geçmişten günümüze uzanan çok güzel bir söz, düşündürücü bir öğüt. İnsan öldükten sonra ne kadar çabuk unutulduğunu görse kimseye kendini beğendirmek için çabalamazdı. Zaten birine kendimizi beğendirmek için çabalarsak o insan gerçek bizi hiçbir zaman tanıyamayacak. Onun istediği şekle sokmaya çalışacağız sürekli kendimizi ve yine de memnun edemeyeceğiz ve yine de biz mutlu olamayacağız. Bırakalım kendimiz olalım. Kendimiz oldukça bizi biz olduğumuz için seven insanlar karşımıza çıkacak. Ve inanın siz olduğunuzda daha çok seven insan bulacaksınız.

Nerede o eski bayramlar diyoruz ya, aslında aradığımız eski bayramlar değil, çocukluğumuz. Çocukluğumuzdaki neşe, çocukluğumuzdaki mutluluk, sorumsuzluk, değil mi? Hiçbir şeyi kafamıza takmıyoruz. Çocuklar yarını düşünmez mesela, anı yaşarlar. Balıkesir Dursun Bey'den Halil kardeşim gece boyunca çalışacakmış, tüm çalışma arkadaşlarına armağan ediyor. Allah kolaylık versin emekçilerimizin, hakkı ödenmez hele böyle uzun saatler çalışan emekçi kardeşlerimizin. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kayseri'den Muran sevgilim Fatih'e armağan ediyorum. Onu büyük bir heyecanla bekliyorum demiş. Afyonkarahisar'dan Kübra, sıradaki şarkı Hatay'da olan dostum, sırdaşım, canım arkadaşım Gülcan'ıma gelsin, onu çok seviyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. İzmir Torbalı Ayrancılar'dan Mehmet Ala, sıradaki şarkı eşim Melek'e gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bu arada kayınçomun doğum günü, onu da kutlamak isterim. Mehmet Çacuk. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum kardeşim.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: çırpındı kalbi.
1: Burası Radyo 7.
2: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

aynı yolu izleyip farklı sonuç beklemek en hafif tabiriyle saflık değil midir değerli dinleyiciler? Birini sevdik, karşılık bulamadık. Birini sevdik, iyi niyetle yaklaştık. İyi niyetimiz kullanıldı. Demek ki biz kendimizi değiştirmedikçe 3 aşağı 5 yukarı aynı karşılığı alacağız, değil mi? E kendimizi de değiştirmeye gerek yoksa bırakalım bizi seven bizim karşımıza çıksın. O biraz çabalasın. Kütahya Tavşanlı'dan Enes Ener, sıradaki şarkı sizi dinleyen herkese gönülden gelsin demiş. Gönülden teşekkür ediyorum kardeşim benim. Sıradaki şarkıyı tüm sevenlere armağan ediyorum. Ümit göndermiş bu güzel mesajı. Almanya'dan yazıyor. Rehabilitasyon yapıyorum hastanede. Sizlerle zaman geçiyor. Ersoy Çağlar, sıradaki şarkıyı bana armağan edin ve Iğdırlılara gelsin.

0: nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın.
1: Konya'dayız, Anıl Tuncer yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı değerli dinleyenlerinize ve canım işin Filiz'e armağan ediyorum. Selamlar, saygılar, selamlar, saygılar bizden olsun. Afyon'dan Hasan sıradaki parçayı sevdiklerine armağan ediyor. Osmaniye'den Ramazan Coşkun, yanımda bulunan abim Serdar Apaydın için bir şarkı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle, ismim Dilek, Sinop'tan İstanbul'a yolculuk yaparken dinliyorum sizi. Ahmet Kaya çalar mısınız demiş. Çaldık bile, umarım denk gelmişsinizdir. Hayatımın anlamı ilhami için gelsin diyor. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar. Tokat'tan sevgilerle tüm sevenlere Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Bu gece dinlettim. Adana'dan Yalçın Keklik sıradaki şarkıyı beni seven herkese, özellikle Karagün dostu Başar Okya'ya hediye ediyorum. Karagün dostları gerçekten de bizim için çok gerekli, öyle değil mi?

birbirini çok seven insanlar arasında bu cümleyi sık sık duyarsınız. Bir şey istiyor musun benden dendiğinde sen mutlu ol yeter. Ben hiçbir şey istemiyorum kardeşim senden. Ya da evladım siz mutlu olun yeter. Sizin mutluluğunuz bizi mutlu eder diyen anneler babalar duymuşsunuzdur. İstanbul'dan Fatma Nur, Züleyha İbrahim sıradaki parçayı İskenderun'da bizi dinlemekte olan kardeşimiz Burak Ezer'e armağan ediyoruz. Hatay'dan da dinleniyorsunuz demiş. Bizi sevdiklerinize tavsiye etmeye devam edin lütfen. Bundan dolayı çok mutlu oluyoruz. Ankara'dan Zehra, canımdan çok sevdiğim babama, teyzeme, anneme bir şarkı armağan ediyorum. Çok sevdiğim anneme, babama, teyzeme... Güzel bir şarkı çalar mısınız? Çalmaz mıyız? Güzel şarkı çalmak bizim işimiz. Siz bize bırakın en güzellerini çalarız. Adım Nur, sıradaki parçayı uzaktaki sevdiğim Musa'ya armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor. Teşekkür ediyorum. Kütahya Tavşanlı'dan Hakan Tek'e, sıradaki parçayı canım eşim Kadriye'ye ve çocuklarıma armağan ediyorum. Allah sevdiklerinizi bağışlasın. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ömür ve sağlıklı bir yuva diliyoruz size.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de ben alım. Yanarım, yanarım.
1: Bazen diyorum ki bu şarkıların yazılmasına neden olan o yüce sevgiler nasıl olur da yokluğa unutulmaya mahkum edilir, değil mi? Hani iki tarafta severken ne uğruna bu ayrılıklar yaşanıyor ki? Çok garip. Anlam veremiyorum çoğu zaman. Burdur'dan Yüksel balkonumuzda sizin güzel parçalarınız eşliğinde çayımızı yudumluyoruz. Canım işim Mehmet'e armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Ben de şimdi çay doldurdum. Hem de böyle büyük kupaya, Radyo 7 kupasına. Öyle seviyorum. Hemen bitmesin çayım. Manisa'dan Sevcan Yiğit sıradaki şarkı. Tarla komşularımız Mustafa Çaprak, Sevim Çaprak, annem ve babam için gelsin demiş. Biz de çiftçilerimizi selamlayalım. Emekçi kardeşlerimizi Allah kolaylıklar versin, bereket versin. Manisa'dan Erhan, programınızı çok severek takip ediyorum diyor. Teşekkür ediyorum Erhan'cığım. Konya'dan Yusuf, bahçede yaban domuzlu nöbetinde dinliyorum, seviliyorsunuz. Bakın, Türkiye'nin her yerinde ne hallerde dinleniyoruz. Kolay gelsin Yusuf, dikkat et kendine kardeşim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de, gecelerin alışkanlığı Kaan'la Geceye Sesler devam ediyor. Çayları tazeledik, şarkıları sıraladık. Hülya Ankara'dan Zara'dan bir şarkı dinlemek istiyormuş. Hal böyle olunca ben de Zara'nın şarkısını biraz öne çektim. Onun için de çalacağız. Başkentimiz Ankara'ya selamlarımızı gönderelim. Abi merhaba, bir şarkı rica ediyorum demiş ama ismini yazmayı unutmuş dinleyicimiz heyecandan. İstanbul'dan Yonca, can içime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Memnuniyetle söyleriz. İyi akşamlar güzel kardeşim diyor Oktay. O güzel kalbine teşekkür ediyorum Oktay'cığım. Aydın'dan yazıyor. Müslüm Gürses'ten bir şarkı. Dünyanın en güzel kadını Öznur'a gelsin eyvallah demiş. Müslüm Gürses'te çalacağım hiç merak etmeyin. Ama gelin önce Zara'nın o kendine özgü yorumuyla bildiğimiz, ezbere bildiğimiz harika bir şarkıya kulak verelim sizlerle.

Programımız yollarda da çok dinleniyor. Hem hususi araçlarda hem de ticari araçlarda bizi dinleyen tüm kaptanlarımızı ve yolcularımızı selamlayalım. Onlardan biri de Recep Yılmaz. Bayburt'tan İstanbul'a gidiyoruz. Kızım ve eşim için bir şarkı çalar mısınız? Hayırlı kazasız belasız yolculuklar diyelim ve tabii ki çalacağız. Sivas'tan Ali, canım kardeşlerim Ecrin ve Betül'e gelsin sıradaki şarkı. Yozgat'ta bizi dinleyen çocukluk arkadaşım Emre Ertuğrul için bir şarkı istiyorum diyor. Arif Güler kardeşimiz göndermiş. Bakalım bir diğer mesajımız nereden geliyor? Çorum'dan Yüksel Basar ya da Başar. Hayırlı geceler. Çorum Millet Bahçesi'nde Radyo 7 eşliğinde güzel havanın keyfini çıkartıyoruz. Bu havaları çok arayacağız değil mi? Biz de size keyifli bir yaz gecesi dileyelim. Serin bir Ankara gecesinden selamlar. Sıradaki parça Biricik Aşkın Nuruma Gelsin diyor Musa. Musa ve Nur içinde çalıyoruz bu şarkıyı.

parça canım eşim Zeliha'ya armağan olsun diyor. Bodrum'dan gelen ustam Ümit Kaptan'a ve yolcularına armağan ediyorum diyor. Bir diğer dinleyicimiz sıradaki şarkıyı kaç kez yazdım okumadın abi diyor. Haklısın kardeşim, hakkını helal et bize. Şu an karşımda oturan Mihram'a armağan ediyorum diyor. Güzel bir şarkı, memnuniyetle çalalım sizin için de. Adem Aydın'dan Kayseri'ye dönüş yapıyoruz. Canım eşime ve iki oğluma bir şarkı armağan ediyorum diyor. Kazasız belasız keyifli yolculuklar. Bu güzel şarkıyı biz de size armağan edelim.

Hatay'dayız. Hatay'dan yazıyor dinleyicimiz. Gecenin en güzel şarkısını Aslan Devrem Resul Kayabaşı'na ve yanında olan arkadaşlarına armağan ediyorum diyor. İsmini yazmayı unutan dinleyicimiz Afyon Karahisar'dan. Canımdan çok sevdiğim eşim Ümit'e gelsin gecenin en güzel şarkıları diyor Fatoş. Onu çok ama çok seviyorum. Ben seni Allah için seviyorum Kaan abim. Sesin, konuşman bana huzur veriyor canım abim demiş. Benim canım kardeşim İskenderun'dan Mehmet Acar. Beni o kadar mutlu ediyor ki bu mesajlarınız. İçten sevginiz. Ben de sizi aynı şekilde seviyorum. Sıradaki şarkıyı biricik eşime armağan ediyorum diyor. Eşine de lütfen çok selam söyle kardeşim. Beni bu kadar çok sevmen çok hoş. Bir diğer dinleyicimiz Belçika'dan yazıyor Ayaz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Hem Belçika'ya hem de yurt dışında bizi dinleyen tüm kardeşlere.

Sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

Ege'nin incisi İzmir'e gidiyoruz şimdi. Eşim Mehmet için gelsin sıradaki şarkı. Onu çok seviyorum diyor dinleyicimiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı eşim Yasemin'e gelsin diyor Emin gönderdiği mesajda. Kambi öncelikle kolay gelsin. Ben Konya'dan Gamze, sıradaki şarkıyı bizlere çok emeği geçen Ayvaz Turizm 42C1096 plakalı aracın kaptanı, çok değerli insan Hakan Bey'e armağan ediyorum demiş. Kendisi şu an seyir halinde. Rabbim yolunu açık etsin. Amin. Kocaeli'den Adnan Can, sıradaki eser abim Ayhan Can'a ve tüm kader mahkumlarına, hükümlülere gelsin. İyi yayınlar diliyoruz. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum Adnan. Bu güzel şarkıyı sana ve abine armağan ediyoruz.

Adana Pozantı'dayız. Merve, tüm parçalar eşim partiye gelsin. Doğum günü kutlu olsun, nice yıllara iyi ki varsın, seni çok seviyorum demiş. Allah sevginizi, muhabbetinizi daim etsin. Yozgat'tan Ayten, Kaan Bey balkonda çay eşliğinde eşimle birlikte sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşim Oktay'ıma armağan ediyorum diyor. Trabzon'dan Derya kız kardeşim Meryem de sizi dinliyoruz. İkimize de güzel bir parça çalmanızı rica ediyorum demiş. Trabzon'a selamlarımızı gönderelim. İskenderun'da sizi dinlemekte olan bacanağım Burak Ezer'e bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Adını yazmayı unutan dinleyicimiz. Konya'dan selamlar. İyi yayınlar. Eşim Hasan Yıldız'a, Yıldız Silve'den bir şarkı çalar mısın? Bu gece çaldık, umarım denk gelmişsinizdir diyelim. Bir diğer mesajımız Kastamonu Doğanyurt ilçesinden Birol. Sıradaki parçayı İbrahim, Burak, Niyazi ve Yunus Yapıcı'ya armağan ediyorum. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Akhisar'dan Mustafa Kındır, Radyo 7'yi çok seviyorum yazmış. Biz sizi daha çok seviyoruz. Mustafa Kındır kardeşim, gönülden sevgilerimi yolluyorum sana. O güzel şarkı sana da gelsin.

aslında sevilecek, aşık olunacak taraf insanın iyi niyeti, merhameti, karakteri, erdemi, değil mi? Mert olması, dürüst olması, yardımsever olması, iyi niyetli olması. Bunu sevmemiz, buna tutunmamız, buna aşık olmamız lazım. Ama işte imtihan icabı göze, kaşa, bakışa, edaya, tavra insanoğlu meylediyor. Hepimizin içinde var bu. Hayat bu işte, her şeyi öğrene öğrene ilerliyoruz bu yolculukta. Veda vakti geldi. Yarın saat 22'de Allah dilerse buluşmak üzere.

0: Paras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 7 Ağustos Cuma akşamı saat 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınar'ı etkinlik alanında sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7

Emeklerimiz boşa gitmesin hiçbir zaman. Ve benim için de emek verme zamanı, sizden de yürek verme zamanı. Radyo 7'de yolculuğumuza başlıyoruz. Hoş geldiniz. Pekala. Doğru zaman, doğru yer Radyo 7'de gölge. Gideceğim diyecek bu eser. Madem gideceksen yoldaşına dikkat et. Akıllıyla arkadaş ol. Az konuşur, hak konuşur, mert konuşur, rahatlarsın. Mertle dost ol, mertlik bilir, vefa bilir, dostluk bilir, yüreklenirsin. Ahlaklıyla yoldaş ol, ihanet etmez, yolda satmaz, arkadan vurmaz,

Pekala canlar, kimi kahve aldı, kimi çayını aldı, kimi derdini aldı, kimi anılarını aldı, açtı Radyo 7'yi. Herkesin programı dinlerken yanında bir yoldaşı var, biliyorum. Yalnız da olsa tabii. Çay demişken ne der büyükler? Çay harda, yiğit darda belli olur.

Bir zamanlar çok aşıktı. Şu karşımda duran adam sanki bir savaştan çıktı. Yıkık dökük viran adam. Aynada aldı yerini, eliyle sildi terini, bekliyor gibi birini, saatini kuran adam. Sevip sevilmek de derdi. Bir gelene beş giderdi. Herkese yardım ederdi. Hep kendini yoran adam. Kar beyazı saçlarında çizgiler göz uçlarında, yaşları avuçlarında, pişmanlığı saran adam. Her eyvahı bir hesaptı. Keşkeler ona nisaptı. Vicdan mahkemesi yaptı. Yanlışını soran adam. Müebbetler yıldırmadı, idamları aldırmadı, can yakmadı, kalp kırmadı. Kalemini kıran adam. Sevdiğini terk etmedi. Uzanan eli itmedi. Karıncayı incitmedi. Gölgesini vuran adam.

0: Mesajlarınızı tüm platformlardan okuyorum. Çok değerli. Okudukça hayatlarınızdaki sıkıntılarınıza şahit oluyorum ve programda bunlar bana açıkçası size nasıl hitap etmem gerektiği noktasında çok yol gösteriyor. Örneğin dertlenenler var. O şunu dedi, bu bunu dedi gibi. Sevgili dostum, yılan su içer zehir akıtır, arı su içer bal akıtır. Herkes kendine yakışanı yapar.
1: Gölge sizlerle.

0: Eğer sofran da niyetin gibi temizse, gelen seni yüceltir, giden mi seni kurtarır?
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge,

çok kullandığım bir kelime. Eyvallah. Eyvallah iki kelimenin birleşimi. Eyva ve Allah. Fakat yine de içinden bir kelime daha çıkar. O da ne? Eyvah. Belki bu yüzden kalbi kırık bir adama bir büyü, o sorduğu zaman kalbimi kıranlara ne diyeyim deyince demiş ki eyvallah de seni incitenlere. Eyvallah de. Zira gün gelir eyvah onlara, Allah sana kalır. Çünkü Allah doğrunun yanında.

Henüz söyleyecek cesaretim yok. Gizliden gizliye vurgunum sana. Senden vazgeçmeye hiç niyetim yok. Seninle olmamak zulümdür bana. Bilmesen de olur sevgim. Yeter ki bir ömür seveyim seni. Mahrum etme senden ne olur beni. Benden gitme hiçbir yana.

0: gitme uzaklara. Dedim ya, yanımda kal. Beni sev, gözlerime dal.
1: Kalmadı.
0: Sen yoksan neyleyim şu canı al. Yarsız kalan kıymet verir mi cana?
1: Benim derdime.
0: Ya seninle hayat, ya sensiz ölüm. Başkası olursa yok tahammülüm. Dünyaları vermez miyim be gülüm? Seni seviyorum dediğin ana. İtiraf etmeden ölürüm belki. Seni sevdiğimi öğrenemezsin ki. Şunu hiç unutma. Hep bil ki benim gibi seven çıkmaz karşına.

bir kamyon arkası yazısı var. Böyle hayatından çıkan, hayatından gidenler için üzülmemeyi seçen bir bakış açısı. Dinle. Yazmış baba, diyor ki sıradaki teşekkürüm, hatta biz şöyle diyelim, sıradaki şarkımız bizi uğraştırmadan gerçek yüzünü gösterip hayatımızdan uğurladıklarımıza gelsin. Hırpaladın sol yanımı.

Sevgili dostum, ben bu yaşıma kadar kötü olup, kötülük yapıp da huzura erene rastlamadım. Herkesin kalbi kendi aynası olur. Bu hayat böyledir. Kendisiyle mutlu olmayı bilenin de başka kimseyle derdi olmaz.

Gülsüm Didar Sivas'tan, Bahri Manisa Sarıgöl, Alem Şaflı'dan, Bahar Salman sürekli dinliyorum demiş. İstanbul'da yaşıyorum diyen Murat, radyo ve şiirlerin kralı Talha Bora Öge'ye selam demiş. Estağfurullah. Ve İzmir'den Uğur Rüveyda Çifti. Sevgiler.

Ne diyorlar? Öyle bir devir ki her zamankinden daha çok ağzınla kuş tutsan yaranamıyorsun. İşte ustası da demiş ki yaranamadıysan ağzınla tuttuğun kuşları da bırakacaksın.

zaman şöyle kocaman bir zarardayız. En iyiyi arıyoruz ama o arada iyiyi kaybediyoruz. Ah insan, biraz kıymet bilse var ya, biraz...

Hayatımızda bazıları için kendimizi hırpalarız, yıpratırız. Ama o bazılarının umrunda değilizdir. İyi olup olmadığını merak bile etmez. Demek ki mesele ne? Mesele şu. Onun eksikliği değil bu. Sendeki fazlalık. Boşa taşıyorsun bazılarını.

bazen kimsenin söyleyecek bir şey olmaz. Sen ve karşında biri. O artık her kimse. Şimdi düşün. Sen hiçbir şey anlatmıyorsun. Karşı taraf da hiçbir şey saklamıyor.

diyor ki Yasemin Demirhan sevgiler, İsmail Şahin, Bursa, şehirlerinizi yazın. Nevşehir'den Filiz. Evet. Cenevre'den Melih, Talha, Ture. Trabzon'dan Elif. Sizi dinlemeye başladığım günden beri ruhumun huzur bulduğunu fark ettim. Teşekkür ederim diyor. Eyvallah. Can abim Ankara Hacı Bayram'dan Berber Ahmet, seni dinliyorum. En kısa zamanda mübarek yere bekliyorum. Eyvallah, kahven de hazır, bol köpüklü demiş. Ne güzel insanımız var. Ankara'ya çok sık geliyorum. İnşallah.

Şimdi programda gece gündüz çok şey anlatıyorum, okuyorum, çok şarkı türkü dinletiyorum. Dinleyen herkes kendisine göre bir tat alır, bir keyif alır, bir etki meydana gelir. Mesela bazı şarkılar vardır dertli, bazı şiirler vardır çok dertli. Şimdi bu şarkıları, bu şiirleri dinlemek pahalıdır. Neden? Çünkü dinlemek için çok şey kaybetmek gerekir. Bazıları öyle bir dinler ki, dinlediğinde öyle bir etkilenir ki, çok şey kaybetmek.

Arapça olarak rahmet ve zahmet yazdığınızda çok enteresan bir şey görüyorsunuz. Evet. Arapça olarak rahmet ve zahmet yazdığınızda aradaki tek farkın bir nokta olduğunu görüyorsunuz. Evet. Zahmette bir nokta var. Şimdi biraz düşün. Acaba bu farkı meydana getiren yazıdaki tek nokta manada da o sır aleminde de tek bir nokta mı? Ve eğer öyleyse o ne? İman mı? Sabır mı? Aşk mı?

0: göğüslerimde büyüttüğüm çiçeğim sen olamazsın. Dizlerimde uyuttuğum bebeğim sen olamazsın. Doğru olan bu aslında, ben sevdim her defasında. Yalanların ortasında gerçeğim sen olamazsın. Tufan oldu be gönül bağım, toza döndü gurur dağım. Allah'ıma yalvardığım dileğim sen olamazsın.
1: Koparma beni senden.
0: Canım dediğim,
1: ayrılmam
0: yüreğim
1: senden.

tekrar gönlüme girsen de, türlü renkte güller dersen de, çiçekten çiçeğe bal versen de, artık peteğim sen olamazsın.

Ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni, duymak istemem sesini, tutmak istemem.

çorumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa

Ferdi Tayfur'un unutulmaz şarkılarından biri. Bırakmayın beni, bir diğer adıyla Prangalar. Evet. Çok farklıdır. Güzel gitti. Bir not düşelim mi şimdi? Lazım olur. Gerçek bir dostu anlamanın çok yolu vardır. Bu yollardan belki en önemlisi. Sen başarıya ulaştığında nasıl tepki veriyor? Bir bak.

mesajlarınıza baktım. Yayında da paylaştım bazılarını. Çok sayıda şiir isteyen var. O isteyenlere armağan olsun. Özleyince gözlerini bağrıma saplanan oktun. Ne zaman düşünsem seni hayalim vardı, sen yoktun. Gözümdesin perde perde, seninle düştüm bu derde. Sensiz geçen gecelerde hasretin vardı, sen yoktun. Sensiz anlamsızım burada. Koydun gittin beni darda. Yürüdüğüm sokaklarda yokluğun vardı, sen yoktun. Nerede olsam aklım sende, kulaklarım hep sesinde. Sensizlik vardı bu şehrin her köşesinde. Sensizlik vardı, sen yoktun. Hayalimde, düşlerimde, türlü türlü aşklarımda, döktüğüm gözyaşlarımda yalnızlık vardı, sen yoktun.

Bazen bir anne baba evladı için, bazen bir öğretmen öğrencisi için, bazen bir dede nine torunu için, bazen bir dost kankası için feryat eder, der ki ya yolu doğru değil, yanlış işlere düştü, yanlış şeyler yapıyor, hata üstüne hata, ne desem ulaşamıyorum, ne yapsam olmuyor, laf dinlemiyor, ona ulaşamıyorum. Bak bunun için büyükler derler ki, bir örnek vererek, ağır bir hasta düşün, ne kadar kıymetli gıdalar getirirsen getir önüne, ölümcül ağır bir hasta, o kıymetli gıdaları yese de ona fayda vermez. Aynen diyor, kalbi dünya bataklığına dalmış bir kalbe nasihat ne kadar kral olursa olsun fayda etmez.

Şimdi sıradaki şarkı Gülü Soldurmam diyecek. Aklıma şöyle güllü bir şiir geldi. Diyordu ki şair, gülü bülbül yaktı, beni de bir gül. Aşka tutam tutam attı içime, bir anda tutuştu sevdalı gönül, ateşten rengini kattı içime. O varken Gülşen'e bakınamadım, onu kem gözlerden sakınamadım, elimi uzattım dokunamadım, her zaman dikeni battı içime. Gülüm ağlamakta solan yaprağa, muhtaç sevgi denen bir damla suya, yüreğimi beşik yaptım sevdaya, ayrılıklar geldi yattı içime. Beni bu hallere düşüren o gül, o gülü aşkıyla yandıran bülbül, şimdi yangınlarda yüreğim bir kül, bir alev yumağı yetti içime. Yüreğim.

Denizli'den Osman gece gündüz dinliyorum demiş. Evet, Aydın'dan Hasan, Samsun'dan Derya, Kadıköy, Göztepe'den Hacı Ahmet. Evet, sevgili dostlar, Tufan, sıradaki güzel eseri bana da armağan ederseniz sevinirim demiş. Edelim. Neredenmiş? Kayseri'den. Şehirlerinizi yazın. Kayseri'den Nazmi Doğan, Mersin'den Erol Sakar, yine güzel ülkemin her yerindeyiz maşallah, fakat yurt dışında da varız. Sadi, Almanya'dan. Ghostlar şehrinden selamlar saygılar demiş. Saygı bizden, eyvallah. Pekala, şöyle bir tane daha okuyalım. Nereden? Kütahya'dan Ayhan. Bulgaristanlı Ferdane, Toronto, Kanada'dan selamlar demiş. Eyvallah.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Hakikat satan pazarda tezgah açmaz hafız. Hem hakikat satılmaz dağıtılır. Ne demiş ehli irfan? Yalan gürültü çıkarır, hakikat daima sessizdir. Unutma, her şeyin müşterisi kendi kalitesine göredir. Hakikatin yırtınmaya ihtiyacı yoktur hafız. Pazarcı bağırır, sarrafın bağırdığı nerede görülmüş? Hakikatin sesi sükutta gizlidir ama onu duyar sağırlar, işitemez. Doğrulardan ayrılıp doğruluktan şaşma. Evet, doğru söyleyene 9 köyden kovarlarmış. Ulan bunu gözü köyde olanlar düşünsün. Hakikati söyleyenin dostu azdır. Çünkü o ne insanların keyfine göre konuşur, ne de nabza göre şerbet verir. Ne demiş şair? İkna edilmişlerle hiçbir yola çıkılmaz. Yola inanmışlarla çıkılır. Demem o ki kimseyi ikna etmeye çalışma. Neden? Bugün senin ikna ettiğini yarın başkası ikna edebilir. Başkasına ihanet eden er geç sana da ihanet eder. Her ikna edilmişin bir fiyatı vardır ama inanmışı kimse satın alamaz.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bazen anne babalar endişe ederler. Çocuğuma hayır dediğimde onu üzüp incitiyor, ona zarar mı veriyorum? Hayır. Her hayır deyişin aslında çocuğunu büyütür. Çok sebep sayabiliriz ama bir tanesini söyleyeyim, kapanış duamı yapayım. Hayır dediğinde çocuk sınır nedir onu öğrenmeye başlar. Ve bu çok şeydir. Bugünün kapanış duası da bu olsun. Her şeyi bilmeyebilir evladımız ama haddini bilenlerden olsun. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız radyomuz 7'de. O buluşacağımız ana kadar unutma. Dün gitti. Yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah.

0: Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 7 Ağustos Cuma akşamı saat 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı etkinlik alanında sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.